kendi yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. DAB Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
2: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: ile her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Benden. Gözü küçük hanımda ben sen.

Efendim günaydın, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla başlamış bulunmaktadır. Herkese günaydın diyoruz. Yepyeni bir haftaya başladık. Güneş tutulması etkisiyle, oldukça güçlü bir etkiyle başlıyoruz yeni haftaya. İnşallah yeni hafta derken haftanın ortasındayız. Her şeyin güzel olmasını temenni ediyoruz.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklam.
0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı bugün kendimle gurur duyuyorum diyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

0: Aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim Radyo D Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Çok tatlısınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden günaydın Aygül Hanım. Yorucu bir gece uçuşunun ardından tabii ki Aygül Hanım'ın programıyla güne enerjik başlayacaktık diyor. Ay ne kadar güzel. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.

0: Aygül Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Kaçırmayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: tamam.
1: Aygün Aydın'la günaydın.
0: Şimdi yayına bağlanabilir miyim? Avusturya'dan çok katılmak istiyorum Aygül abla, duy beni demiş. Alo.
2: Alo, merhaba.
0: Merhaba, nasılsın?
2: Ay, çok sevindim şu an.
0: Günaydın. Saat kaç orada?
2: Şu an burada saat 6.45.
0: Oo, erkenciyiz.
2: Evet, evet, sırf sana bağlanmak için. Ya.
0: Ne güzel, ne iş yapıyorsun?
2: Ay, teşekkür ederim Aygül ablacığım. Şu an valla bir senedir iş arıyorum. Evdeyim.
0: Olsun.
2: Maalesef çalışmıyorum.
0: Burcun ne?
2: Çok hani... Efendim?
0: Burcun ne?
2: Burcum terazi, yükselenim terazi.
0: Ne güzel bir burç. Harika hayatım, ama Avusturya'dan sonuç itibariyle bağlanıyor olman bir terazi olarak pozitifliğini bizlere yansıttığını söyleyebilirim.
2: Ay, seni çok uzun zamandır takip ediyorum Aygül abla, çok sevindim şu an, fizim titriyor.
0: Canım benim, çok mutlu olduk. Bizi de heyecanlandırdın, bizi de mutlu ettin. Bugün güneş tutulması günü, sizlerin sesine ihtiyacımız var. İnşallah iyi olur her şey hakkında o zaman. Çalışacak mısın?
2: Bir şey sorabilir miyim Aygül ablacığım?
0: Sor.
2: Doğum saatim 07.21.
0: Tamam.
2: Doğum tarihim de 26 Eylül 1997.
0: Mükemmel, 97'lisin. Senin için evet. Zaten çok önemli bir dönem. Özellikle 28 Ağustos'ta Balık burcunda bir ay tutulması yaşayacaksın. Astromatiği indirdin mi? Hiç
2: evet, indirdim
0: mı?
2: Birkaç kere de kullandım,
0: harika,
2: zaten.
0: Harika, harika. Şimdi yeni güncellemeleriyle mükemmel son düzey oldu. Soru astrolojisi geliyor. Dene bakalım. Tekrar soru.
2: Evet, bir yıldır zaten böyle hayatım çok inişli çıkışlı olduğu için her anlamda.
0: Güzellikler. Bu tutulmadan sonra hepimiz güzelleşeceğiz. Öpüyorum
2: İnşallah.
0: Seni.
2: İnşallah. Ben de.
3: Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın.
0: Günaydın Sayın Enerji Bakanımız. Sabah sabah enerjiye ihtiyacımız var. 2026 ikinci yarısı oğlakların dönemiydi. Ben bir şey göremedim diyor. Oğlaklar kapatılsın demiş Muğla Milas'tan Taner. Hangimiz bir şey gördük? He, Taner.
3: Bahçende gülün, kapında kölen, olmaya razıyım sevgilim senin.
0: Günaydın Aygül Hanım. Mannheim, Almanya, sevgilerimle güzel bir hafta olsun diyor. Canım benim, Guten Morgen hayatım. Geleni gidenin morgunluyorum.

Ay gücüm ya, sana neden televizyon yaptırmıyorlar? Her sabah seni görsem televizyonda zaten çığlık kıyamet enerjim yükselirdi demiş. Hayatım hiç bulaştırma beni, karıştırmayın, nereden çıktı? Tövbe estağfurullah. Güneş tutulması günü. Burada iyi biz, bize takılıyoruz. Kurban olayım. Ay korkuyorum. Senin yoluna.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül Hanım. Sizden çok iyi bir aile bakanı olurdu. Birçok insanın yüreğine dokunurdunuz diyor. Erhan Beyciğim teşekkür ederim. Çok sağ olun. Günaydın Aygül'üm. Rüyamda gördüm. Astromatik uygulamasına solar return ve progress getiriyordun. Aferin kız. Bayağı full HD görmüşsün. Geliyor. Hepsi geliyor.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Antalya Havalimanı'nda yılın 7 aylık döneminde gelen ve giden yolcu sayısı 19 milyon 209 bin oldu. İstatistiklere göre iç hat yolcu trafiği 773 bin, dış hat yolcu trafiği ise 4 milyon 822 bin olarak gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD'nin belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı olacağını bildirdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, İspanya'ya düzensiz bir şekilde giren herkes Fas'a geri dönecek ifadelerini kullandı. Álvarez, İspanya topraklarına girme konusunda çok sayıda yanlış bilginin dolaştığını da vurguladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e ulaştı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Cevizli Bağ ve Zincirlikuyu yönlerinde yer yer yavaşlamalar yaşanırken, TEM'de Mahmut Bey ve Gazi Osman Paşa çevresinde akıcılık zaman zaman düşüyor. Anadolu yakasında Kartal Bostancı ve Kozyatağ kesimlerinde trafik yoğunlaşıyor. TEM'de Sancaktepe'den Ataşehir yönüne kadar araçlar yer yer yavaş ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde akıcı aksiyonda her iki köprüde seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk.

sahiplerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Günaydın Aygül Hanım, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Sümeyra. 13 Ağustos 1990 doğumluyum. Güneş tutulmasıyla birlikte nasıl bir doğum günü geçireceğimi merakla bekliyorum, sevgiler demiş. Çok güzel geçireceksin tabii ki. Her gün Aygül'cüm diyor, şeye bakıyorum, Android'e bakıyorum diyor. Bu uygulama daha henüz gelmemiş oraya diyor. Gelecek ya, bence bugün güneş tutulmasıyla birlikte yeniden Android'e de döneceğimizi düşünüyorum. Elmaya döndük. Armut'a da döneceğiz. Günaydın Aygül. Bu tutulma bana yaramadı. Dün eşimle kavga ettik. Kucağımda bebeğim mamasını yedirirken saçıma falan asıldı. Hakaretler, küfürler havada uçuştu. 53 günlük bebeğim var. Gece gündüz çocukla ben ilgileniyorum. Hiç desteğim yok. Eşim işten gelsin diye yol bakıyorum. Bir saat ilgilensin. Ben de kendime zaman ayırayım. Ama maalesef öyle olmuyor. Olmadı. Neymiş efendim, bu eve her ay 100 bin lira para kazanıyormuş. Ben de her şeyi yapmak zorundaymışım. 6 yıl çalıştım. Bebek olunca bırakmak zorunda kaldım işimi. Şimdi de işe yaramaz biri olarak görüyor beni. Eve para kazandırmıyorum diye derdimi anlatacağım. Bir tek sizler varsınız. Yani demem o ki. Aile çok önemli. İnsanın arkasında dağ ama benim ailem yok. Bugün de böyle geçecek. Biraz uzun oldu ama kusura bakma Aygül'cüm demiş. Canım Fatmacığım. Canım benim. Ya bu hepimiz yaşadık Fatma. Çok bu kadar duygusal bakma. Yani bu seçimin, senin seçiminde. Ben eğer yanlış hatırlamıyorsam, yani ben dinleyicilerimi çok yakından dinlerim bu arada. Siz beni dinlediğinizi sanırsınız ama ben sizi daha fazla dinlerim ve hayatlarınıza daha fazla hakimimdir. Yanlış hatırlamıyorsam senin bu ikinci evliliğin oluyor ve ilk evliliğinden de çocuğun var diye hatırlıyorum. Çocukların vardı hatta. Eğer yanlış hatırlıyorsam beni düzeltirsin. Sonuç itibariyle bu senin tercihindi. Yani bu arkasında bu tercihin sonuna kadar dur. Ve bu şu anki çocuğuna da, minik 53 günlük bebeğine de bunu bence hissettirme. Sen güçlü bir kadınsın. Bundan önce iki tane çocuğun vardı ve şimdi yepyeni bir hayat kurduğun bir bebeğin, bir evladın daha var. Ve sen cesaretinde bir evlilik daha yapma kararı aldın ve yaptın. Şimdi sen bu kadar güçlü bir kadının bugün işte yok efendim sana böyle demiş. Tabii ki fiziksel hareketlerde bulunması, bir davranışları falan, bunlar şimdi tartışabileceğimiz konular. Bunlar hatalı, yanlış şeyler. Bunlar tabii ki çok ileri boyuta gidiyorsa senin şikayet etmen gereken, yardım alman gereken konular. Bunlar olacak şeyler değil ama bir müddet sonra maalesef yetişmemiş ve olgun bir erkekle evli değilseniz, işte maalesef burada devreye çok giriyor, değilseniz bu tarz durumlarla karşı karşıya kalırsınız yani. Bunlar sürpriz olmama. Önemli olan bundan sonraki hayatını güzel kuruyor olman hayatım. Yani bundan sonraki, şimdi burayı idrak ettin, tecrüben var, evet bak doğru hatırlıyorsun Aygül, şu an seni dinliyorum diyor. Şimdi sen bir evlilik yaşamış, iki çocuk yapmış, şimdi üçüncü çocuğunu yapmış, yeniden evlenme cesaretinde bulunmuş bir kadınsın yani. O yüzden senin korkacak bir şeyin yok ya. Yani sen her şeyi yeniden yapabilme cesaretine sahipsin. Bu senin seçimindi. Bundan sonrasını da halledersin. Evladını da büyütürsün, yeniden işe de girersin, yeniden ilerlersin, destek alırsın. Bunlar aşamayacağın şeyler değil. Ama seçimlerimizi unutmayalım. Tutku ve ihtiraslarımızın peşinden gidip sonra onları kadere yüklemeyelim bence. Bazı şeyler biliyorum olması gereken oluyor. Evet, şahsen baktığında çok zor bir şey yaşıyorsun bir tanem. Ama çok da aşılamayacak bir şey değil. Sen bunu çok güzel bir şekilde aşarsın. Sana güveniyorum. Benim senin için yapabileceğim bir şey olursa da ben her zaman buradayım. Ne gelirse. Ama günün sonunda neyi gördüm biliyor musunuz? Çok sorunlar, böyle problemler geçiriyorsunuz da herkese, telefonlara sarılıyorsunuz. Herkesi arıyorsunuz. Herkesi böyle. Yaşadım son dönemde, ben yaşadım. Böyle ondan yardım, bundan yardım. Kimi ne telefonla çıkıyor. Kimi bakayım arayayım seni diyor. Ya çok zor bence. Yani hakikaten gerçekten birinin yanında olabilme cesaretinde bulunmak da çok önemliymiş. Şimdi ben onları yaşadığım için senin ne yaşadığını, hissettiğini çok daha iyi anlıyorum. O yüzden canını sıkma. Neleri geçirdim, bu da geçer gider.
Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Yol devam ediyor. Yok öyle durmak, düşünmek. Günaydın Aygül Hanım. Güneş tutuldu da bizim mi tutuklu kaldıklarımız ne olacak diyor.

0: Clean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elli sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Reklam.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklam.
4: Radyo B.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
9: Sıradaki şarkı Upuz'un mesajı. Ok diye cevap verenlere gelsin.
0: Radyo D.

0: durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında trafik Avcılar'dan Mecidiyeköy'e kadar birçok noktada yoğun seyrediyor. Temde Mahmut Bey Bayrampaşa ve Seyrantepe çevresinde seyir hızı düşük. Anadolu yakasında Kartal'dan Uzunçayır'a kadar yoğunluk görülürken, Sancaktepe, Çamlıca ve Ataşehir bağlantılarında trafik ağırlaşıyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü aralıklarla yer yer seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
6: Garaj Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo T.
1: Efendim bugün Afyon MotoFest 2026 için sizlere bilet vereceğiz. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali de NG Afyon MotoFest 2 ve 6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede diyoruz, motosikletler pistte. Afyon MotoFest konserleri şu şekilde: 2 Eylül Çarşamba Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive. 3 Eylül Perşembe Emlisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Biletler Park, Afyon AVM ve vidipass.com'da sizleri bekliyor. Ve bu senede Afyon MotoFest resmi radyo sponsoru tabii ki Radyo D. 2 ve 6 Eylül tarihlerinde canlı yayın aracımızda ve ekibimizde Afyon'da olacak. 5 günlük kombine davetiye kazanmak için ise tabii ki kulağınız radyonuzda oluyor. Radyo D'de kazanmak çok kolay diyoruz ve saat 9'dan sonra güneş tutulmasında vermiş olduğu yetkiyle sizlere güzel bir bilet vereceğim. Bakalım kime vereceğim.

Efendim radyo D'desiniz Aygül Aydın'la. Günaydın. Merhaba Aygül. Nasıl ulaşacağım bilemedim. Konuşmak için ne yapıyorum diyor Ergün. Günaydın Aygül Hanım. MK geldi, hastaneye gidiyorum. Son saati dinleyemeyeceğim. Yarın bir saat fazla yayın yapabilir misiniz?

0: Efendim 12 Ağustos 2026 güneş tutulması astrolojik olarak gökyüzünde çok güçlü kadersel dönüştürücü bir enerji açığa çıkartıyor. Tabii ki baktığımızda İstanbul'u referans aldığımızda bu gökyüzü kombinasyonlarında yükselen balık burcunda olacak tam tutulma zamanlarında. Yani derin ve ruhsal bir boyut da taşıyor bu tutulma bize. Maddi dünyanın sınırlarını aşmak, o evrensel bütünlüğü hissetmek, sezgilerimiz, içsel sıkışmışlık, çok ciddi bir şekilde bir yıkılmışlık hissi içerisinde olabilirsiniz. Tabii 6. ev güneş orada olacağı için de hizmeti anlatıyor biraz. Zayıflıklarımızı anlatıyor. Yani aslında zayıflıklarımızla çatıştığımız, kurban psikolojisi içerisinde olduğumuz konular, gerçeklerden kaçtığımız, belki de yaptığımız günlük işlerde aşırı derecede onaylanma ve övülme ihtiyacı hissedebiliriz. Bu gelmediğinde de kırılabiliriz. Bazı şeyleri bırakma hissiyatı içerisinde fazla olabiliriz. Tabii ki o aslan burcunun gölge yönü olan aşırı gurur ve iş ortamında 6. evde olduğu için de benim dediğim olmalı inatçılığı ve güç savaşlarının çok yukarıda ve üst seviyede olması da mümkün olabilir. Bu yüzden daha makul olmanız gereken bir dönemdesiniz. Kibir, ego bir yere varabileceğiniz bir konu değildir ya. Çok masalarda olmanız gerekmiyor. Evet ya, tamam, herkes birileri. Ya sen de birilerisin. Okey, bitti yani. Hani çok abartılacak bir şey yok. Geçen gün işte bir arkadaşım, böyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz işte. Kadın geldi. Ay dedi, ben dedi sizi dedi çok dedi bilmiyorum. Ama dedi yani geçen dedi 3 hafta önceki bir videonuzu izledim. Sizin adınızı çok bilmiyorum falan. Bak böyle konuşuyor. Yani beni o kadar yakından takip ediyor ama benim yüzüme karşı beni değersizleştiren, aşağılayan tüm ne laf varsa hepsini söyledi. Sabırla ona her cümlede ne diyorum biliyor musunuz? Tabii diyorum, siz diyorum belki bana çok denk gelmiyor olabilirsiniz. Sizin tarzınız daha farklı diyorum falan. Evet evet diyor, ben siz bana diyor, ben hiç bizim tarzımız uymuyor sizle diyor. Ama yaklaşık 2,5 saat benimle aynı yerde, aynı alanda sohbet edip hiç 1 milyon soru sorup benim peşimi hiçbir şekilde bırakmadı. Bunu ben tamamen görüyorum. Ama onun bir takdir bağımlılığına girmedim. Onun beni takdir etmesi ya da onun benim çok önemsemesi, beni seni çok seviyorum, bunları hiçbirini de önemsemedim. Onun tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve onu anlamayı seçtim. Bunu kendim için yaptım. Bunu Allah rızası için yaptım. Yani siz hayatınızda eğer burada kendi ruhumu dövdüm aslında. Allah bana orada çok güzel bir mertebe nasip etti. Ve ben orada ruhumu döverek aslında dedim ki ya tamam kardeşim, bak sen de bununla yüzleşeceksin. Ve bu şekilde burada nasıl hissettiğini iyi bir şekilde yönetmen gerekiyor dedim. Gibi birazdan detayları konuşacağız.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün çerçeve yasanın sahada uygulanışına görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Antalya Havalimanı'nda yılın 7 aylık döneminde gelen ve giden yolcu sayısı 19 milyon 209 bin oldu. İstatistiklere göre iç hat yolcu trafiği 773 bin, dış hat yolcu trafiği ise 4 milyon 822 bin olarak gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD'nin belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı olacağını bildirdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, İspanya'ya düzensiz bir şekilde giren herkes Fas'a geri dönecek ifadelerini kullandı. Álvarez, İspanya topraklarına girme konusunda çok sayıda yanlış bilginin dolaştığını da vurguladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e ulaştı.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 30, Diyarbakır az bulutlu ve açık 39 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Rezerv Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.

Şimdi Instagram'da bildiğin ulusa sesleniş konuşmalarımı yapıyorum. Tabii radyoda bir tık daha ayarlı konuşmalar yapmak zorundayım. Orada Allah ne verdiyse konuşuyorum. Şimdi konu özeti, orada bir konu geçtim. Dedim ki hani birinci evlilik, ikinci ev, üçüncü evliliği yapmış. Üçüncü evlilikte işte bir sıkıntı yaşamış falan. Dedim ki yani madem bu hiyerarşik sıralamada bir sıkıntı yaşıyorsun, demek ki burada bir sıkıntı var. Bununla alakalı işte şu önlemi al falan filan, neyse daha orada detay konuştum. Nilüfer yazmış, sonuç benimkilerin toplanıp anladığı dersin sonucu ne yani Aygül, evlenmeyelim mi? Ben öyle bir şey mi dedim? Nilüfer'cim ben öyle bir şey mi dedim, bak bakayım.

Aygücüm Paris'te seni dinlemek, İzmir'de seni Paris'ten dinleyeceğim demiştim. Ne zaman görsem aklıma sen geliyorsun. Ne zaman lunch görsem aklıma sen geliyorsun. Arkadaşlar benim en zengin özelliğim kredi kartımla lunch'ta oturmak, borçla. Borçla ve taksitle business uçmak en zengin özelliğim, şükürler olsun.

Önder Bey yazmış. Aygül Hanım günaydın. İyi bir dinleyici olduğunuzu söylediniz. Bizi dinlediğinizi söylediniz. Hadi bakalım. Bir soru. Benim kaç çocuğum var? Yazdım bunu sizi daha önce diyor. Yani Önder'cim ben işime geleni hatırlarım hayatım. Ben Koç burcuyum. Bunu unutma.

0: Aygücüm, Önder Bey'in diyor, ben hatırlıyorum diyor, hiç çocuğu yoktu diyor.
1: Yaşamak ne güzel.
0: Ne güzel, herkes beni test ediyor ya. Vallahi ne güzel. Neyse, nerede trak orada bırak diyoruz, devam ediyoruz. Radyo'da Aygül Aydın'a günaydın. Ortaya çıkacak bir takım zayıflıklarımızı konuştuk. Konu nereden nereye? Yine konu evliliğe geldi. Güneş tutulmasını konuşuyorum. Zayıflıklar dedik, kurban psikolojisi dedik, ego ve gurur çatışmaları dedik. Ne yani, evlenmeyelim mi dediniz? Ben adam akıllı, şurada düzgünce bir tutulma anlatamayacak mıyım ya? Yani ben de normal bir astrolog gibi burada anlatmak istiyorum ya. Konu yine niye dönüp dolaşıp evliliğe geliyor?

Arkadaşlar bugün Türkiye saatiyle yaklaşık saat akşam 7 ile 10 arası. Hadi böyle 9 diyelim, hadi orta yolu bulalım. Akşam 7 ile 9 arası namazınızı kılın, duanızı edin. Nerede trak orada bırakın. En zirve noktası 20.47. Orada şeyleri, zikirmatikleri asılın. Bizim şey. Bizim çaresizlik şu an. Arkadaşlar asılıyoruz hep birlikte. Aynı 20.47'de hepimiz şeydeyiz. Duadayız. Ve çok böyle akşama doğru dışarı çıkmayın. Kendinizi biraz tecrit edin. İnsanlara maruz kalmayın. İçinize biraz çekilin. Konuşmayın. Sosyal medyaya çok fazla girmeyin. Biraz böyle bir kendinizi dinlendirin yani. Olacak, yaşadığın bu hayat senin sonun olacak. Zikirmatiklerin pilleri kontrol edilsin. Astromatikler yüklensin. Ne güzel size isim bulmuşum. Zikirmatik, astromatik.

Aynı zamanda meteor yağmuru olacak arkadaşlar. 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece Türkiye'den çıplak gözle net bir şekilde izlenebilecek çok güzel bir meteor yağmuru var. Biraz az romantik olun mesela, yani ne olacak ki, az ya, daha az yani, az az. Gel hayatım seninle meteor yağmuru izleyelim. Hayır, sizde öyle bir şans var ki meteor yağmuru izlemeye gideceğiniz ilk date'inizde kafanıza meteor düşer. Ay güldüm şu an. Ay ben hiç 20.47 ne meteor falan. Ben direkt zikir matiğimi alırım. Otururum ya Rabbil Alemin seccademin üstüne.

Aygül, akşam saatlerde bir arkadaşımla buluşacaktım. Geçmişi yad edecektik. Sence uygun değil mi diyor. Ben burada kime konuşuyorum acaba ya? Ben diyorum ki seccadeye otur, zikir matik çek. Allah'ına şükret, kimseyle konuşma, geçmişi yad etme, melankoli olma falan diyorum. İnatla bildiğini okuyor. Yap canım, özellikle 20.47'de geçmişi yad et. İnşallah eski sevgilinle ediyorsundur.

Ya YouTube'da video çektim. Tutulmanın etkisini, aldığı açıları, yükselen burca göre 5'er dakika detay detay anlattım. Hala mesela buraya geliyor, diyor ki benim burcuma ne olacak? Keşke dinleseniz, keşke YouTube'a verdiğim emeği, size verdiğim değeri keşke biraz görüyor olsanız. Yani gerçekten kurban psikolojisinden çıkacağım. Aslan burcu güneş tutulmasındaki astrolon sonar. Ne demişti Aygül Aydın? Ego ve gurur çatışmaları yapma. Kurban psikolojisine girme. Kendini feda edilmiş hissetme.

0: Allah, günaydın.
1: Aygül Hanım, rica etsem Güllü'den nereden sevdim o zalimi çalsana diyor. Ben geçmişi yar etmeyeceğiz diyorum. Yar etmeyeceğiz ve yad etmeyeceğiz. Kendimizi de kimseye yar etmeyeceğiz. Ne zalimi? Zalim kim? Ajitasyon yok. Sevdiğiniz bitti. Şimdi önünüze bakacaksınız. Aşk falan yok. Yaşandı bitti saygısızca. Kim söylüyordu o şarkıyı? Güzel, tam uygun. Uygun. Yok dramatik şarkı. Herkes giyinip kuşanıp süslenip rujunu sürüp, erkekler parfümlerinizi sıkın. Gül sularınızı yüzünüze sıkın. Aldırdım sizi. Gül sularını sıkın yüzünüze, frekansı yükseltin. Aygül, ben Aslan Burcu'yum. Eylem yazıyor. Parlamak istiyorum artık ama korkuyorum. Kocam bugün gidelim bakalım diyor. Bugün güneş tutuluyor desem ne diyor, ne der acaba diyor. Kızım işte ne güzel ya, bırak git bugün, Allah Allah. 40 yılda bir adam bir şey isterse yap gitsin. Aygül ablacığım günaydın. Süpersiniz. İyi ki varsınız. 29 Eylül 1987 doğumluyum. Hiç olmaz dediğim konular başıma gelmeye başladı. Mahkemeler, davalar, süreçler olmaya başladı. Benim halim ne olacak? Her gün ayrı bir stres. Mahkeme, dava dedikten sonra benim lehçenin tamamen değişmesi. Her gün ayrı bir stres. Canım. Canım. Mahkeleme. Ay benim garibanlığım. Ben de mahkemelerde, davalardayım. Aman güzelliğe bak, güzelliğe. Aliyeciğim bu ne güzellik hayatım. Çizgili gömlek elbise mi giymiştin? Seni görünce foto atmak istedim. Senin kadar güzel olamaz tabii. Seviliyorsun bacım demiş. Ay çok güzelsin hayatım. Çiçek gibisin. Çok tatlısınız maşallah. Bu arada bana böyle güzel giyindiğiniz, makyajınızı yaptığınız, kremlerinizi sürdüğünüz videolar ve fotoğraflar istiyorum. Böyle saçma sapan konular konuşmak istemiyorum. Aygül'üm, uzun zamandır sabır çektiğimiz şeyleri konuşalım mı, otorite kişilerle diyor. Bakın arkadaşlar, otorite sandığınız herkesin yıkımını izleyeceksiniz maalesef. Çok acayip bir döneme gidiyoruz. O yüzden şu an sizin otorite gördüğünüz şey şu an bir otorite olmayabilir iş yerlerinizde. O yüzden acele istifa kararları vermeyin. Bir gidişatı görün, bir bakın. Yani bir izleyin, bir şeyler değişecek, bir şeyler gerçekten tahmininizden öte değişecek. Diyeceksiniz ki iyi ki gitmemişim, iyi ki şu olmamış.

Oğlana diyorum ki oğlum Aslan Burcu'nda güneş tutulması var. Bu bir gün filan, bir iki gün dikkatli ol. Dışarı falan çıkma. Çıksan da çok temkinli ol. Bana her şeyi anlat, paylaş. Böyle böyle bir konuşma yaptım. Aşırı sıkıldı. Sonra döndü dedi ki bana. Anne, madem benim güneş tutulmam oluyor, yani demek oluyor ki bir 400 TL'yi hak ettim. Dedim ne? 400 TL mi? Hayır, güneş tutulması da senin 400 TL hak etmen ne? Dedim yürü git. Güneş tutuluyor. Nereye gidersen git dedim. Evlat sevgim orada o an. 400 TL istince bitti. Gitme dedim. Nereye gidiyorsan git. Kimlerle görüşüyorsan görüş. Güneş herkese tutuluyor sonuçta dedim.

Sonra diyor ki anne diyor dışarı çıkmamı istiyor, istemiyorsan diyor 400 TL. Hey dedim, dışarı çıkmanı istemiyorsan 400 ödeyeceğim.

Aygül bir şey söyle. Borca girsen mi bu tutulmada, ne diyorsun diyor. Canım borca girin bu tutulmada. Eskileri iade edin canım. Bungee jumping yapın. Uçurumdan atlayın canım. Çok uygun tutulma.

Gerçekten hayretler içerisindeyim. Borca girsem mi diyor ya. Sizi beni anlamamak için ısrarla mı bunu yapıyor? Beni mi sınıyorsunuz ha? Ha beni sınıyorsanız hiç hoş değil. Sınandığım halim hiç hoş değildir. Çıkın 20.47'de hepiniz sokakta olun.

Aygül, yemin ediyorum sen dedikten sonra kalktım, makyaj yaptım, giyindim, süslendim, kremlerimi sürdüm. Aha da bu da resmim diyor. Oh be! Bu ne çiçek gibi olmuşsun. Güneş tutuluyor. Şu an anladım. Bak Zeliş de Bodrum'da oğluyla karşılıklı kahve iç, şey kahvaltı yapacaklar. Makyajımı yaptım, giyindim diyor. Zeliş bu ne güzellik. İşte artık son.

geç açtık radyoyu Aygül. Ne olur ne yapacağız ne yapmayacağız söyle bize diyor. Ben sizin ne yapacağınızı değil ne yapmayacağınızı değil. Ben neyi söylesem onu yapacağınızı o kadar iyi biliyorum ki. Ben en iyisi şöyle yapayım. Ne yapmanız gerekenleri söyleyeyim. Ya da yapmamanız gerekenleri söyleyeyim. Hangisi sizi daha az şey yapıyor böyle? Yani Aygül ya. Hani yapmanız gerekenleri... Ay ne haliniz varsa görün be.

0: Senin yaptıklarını yapacağız Aygül diyor. Canım biliyorsun hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayı. Birazdan Afyon Motofest için çok güzel 5 günlük kombine davetiye vereceğim. Kaçırmayın. 0549-204-0104 bizim WhatsApp hattımız. Birazdan haydi atıl kurt diyeceğim.
1: Green Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Yerleşim alanlarında araçların yaya yollarına park edilmesi yasaktır. Yaya güvenliği için bu alanların açık tutulması gerekir. Engelli bireylerin hareket alanı korunmalıdır. Kurala uymayan sürücüler cezai işlemle karşılaşabilir.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
1: Radyo D. Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
5: Radyo D.
1: Top 20.
5: 104'te Radyo D. Reklam.
6: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
6: Sıradaki şarkı her yaz aynı fotoğrafı aynı iskeleden çekenlere gelsin.
5: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.
7: Ayşe yazmış, Aygül Hanımcığım en son mesajımda o konuyla ilgiliymiş. Köylü kurnazlığı ile ilgili bize tavsiye lütfen. Çöp çatanlık yapacağım diyen kız arkadaşım kendi memleketlisi, nüfuslu, ailenin oğlunu, benden hoşlanma ve adamın evlenme isteğini kullanıyor. Ego tatmini için. Benim de direkt çocuğa gitmeyecek kadar statü sahibi ve farklı karakterde olduğumu biliyor. Tüm gururumu yakıp direkt sosyal medyadan istek göndereyim mi? Bizim kız benim onun durumunu fark ettikten sonra 2 aydır kendi ofisine gelmiyor. Benle karşılaşmasın diye. Köylü kurnazlığı için acil yardım paketi hizmetiniz var mı diyorum. Canım. Yani ben bu işlerde uzman olsaydım bugün bu durumlarda olmazdım. Ama yine de akıl akıl gel. Aygül Aydın'a takıl. Aygül Aydın'ın aklı her zaman her şeyden üstündür. Şimdi hemen yardımcı olalım. Canım. Bir kere bu çocuğun burcu ne Ayşe? Bu çok önemli. Burcu ne? Bir kere yay burcuysa kafadan kaç. Yani olmamasında bir hayır var de.

Aygül keşke Ayşe demeseydin diyor. Ha? Nickname'i acaba bir Pınar mı deseydik diyor. Fatma mı deseydik diyor. Tamam. Oğlanın burcu Oğlak'mış. Benim yine ismi ifşa ediyor. Canım Pınar'cığım, senin burcun neydi? Ayşe Pınar.

Canım bunlar yaşlı, bunlar anlamıyorlar zaten. Bak yazmış, kimmiş o diyor. Pınar hangi Pınar diyor. Bak o kadar kafalar yanık hayatım. Ben sana akıl verene kadar, bunlar anlayana kadar. Boş ver, güneş tutulmasında kimse anlamaz senin Ayşe Pınar olduğunu.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Pınar'cığım müsait olursan eğer seni bir müsaitsen arayacağım seni müsaitsen. Benim en Koç burcu özelliğim ne biliyor musunuz? Müsaitsen arayacağım diyorum. Buradan basıyorum tuşa arıyorum ha. Müsaitsen seni bir arayabilir miyiz bir tanem? En Koç burcu özelliğiniz nedir? Müsaitsen deyip aramam. Aynı anda. Hem müsait değil. Tamam bir tanem beni reddetti şu an. Dur. Diyor ki çöp çatan kız diyor. Yükselen yay koça yay diyor. Çok karışık bir şey var burada. Ama çözecektik ne güzel. Aç seni keşke. Hayatım bir kere sana hiçbir şey olmaz. Bu güneş tutulması senin için çok güzel. Sana hiçbir şey olmaz. Sen rahat ol bir tanem. Aygül abla günaydın iyi yayınlar. Ayhan yazmış. Hep bayanları arıyorsun yani. Tamam beni araman için söylemiyorum ama diyor. Tamam Ayhan. Hadi arıyorum Ayhan. Hadi bakalım. Hadi Ayhan aradım. Ha, var mı bir var mı bir olayın Ayhan?
2: Hemen.
1: Var mı bir olayın? Var mı? Aramıyorsun diyorsun. Dümdüz bir hayatın
2: olmaz
1: var.
2: Mı ablacığım, olmaz mı? Bu hafta var ya. Ha. Nasıl geçti anlatsam bitmez yani.
1: Yani bir kaos ister, bir adrenalin ister bu insanlar. Bir şey ister.
2: Ya aksiyon üstüne aksiyon. Müşteriler bir geliyor. Nefesi ensemde.
1: Ne yapıyorlar mesela? Var mı şöyle original bir olay? Hani bize ders olacak ders.
2: Anlatılmaz ama yani Kadıköy'de fotoğrafçı olmak çok zor.
1: Ay evet canım sen de yani. Gel böyle portre mortre şeyler çekiyorsunuz değil mi? Şey bu vesikalık falan çekiyorsun. Bana da göndermiştin hediye değil mi Ayhan?
2: Evet.
1: Hala evde asılı o biliyor musun? Anahtarlık yaptığın çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum.
2: Güle güle kullan ablacığım ne demek?
1: Canım benim. Ay işin gücün rast gelsin. Normal senin rutinin bu yani bir sorun yok.
2: Yani rutinden ziyade Allah bana öyle bir irade vermiş ki Allah'ıma şükürler olsun
1: senin
2: ki.
1: Senin burcun neydi Ayhan?
2: Aslan burcu.
1: Aa.
2: 27 Temmuz.
1: Ama bak bugün dikkat ediyorsun ha sen aslan burcusun. Bugün çok ön dükkana gittin mi girdin mi bismillah dedin mi sağ ayakla?
2: Daha yoldayım gitmiyorum.
1: Canım canım zikirleri unutmuyorsun. Dikkatli
2: evet, ya
1: oluyorsun.
2: Ya Semih, ya Rahman.
1: Ya Rahman, evet. Tüm tuşlara basıyorsun Ayhan. Dikkatli ol.
2: Tuşlar kırıldı basa basa.
1: Ne varsa bas, tutulma var Ayhan. Hem de güneşinde. Hadi kolay gelsin, bol rızıklı işler. İyi, bu zikirlerini öğrenmiş abim. Aygül, tüm profilimi ifşa ettin diyor. Pınar Ayşe yazmış. Güneş tutulması da sana böyle

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Afyon Motofest. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest. 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede diyoruz, motosiklette pistte diyoruz. Afyon Motofest konserlerini biliyorsunuz. Şimdi 5 günlük kombine davetiye kazanmak için 0549-204-0104. Hadi bakayım yazın, bugün ne tutuluyor? Güneş mi ay mı? A güneş, B ay. İlk yazan 5 günlük kombine davetiye kazanacak. Bekliyorum. Aferin, aferin. Bir kişi güneş diye girdi. Bravo. Bu ne hız? Tak diye 9.37. Tamam, daha yazmayın. Güneş tutuluyor. Tamam.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 11 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.78'lik düşüşle 13.705 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.73, euro 55.10'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.734, çeyrek altın 11.420 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Arkadaşlar bu gidişat ne olacak? Ne olacak? Yani güneş tutulması geliyor. Bir de yazmış. Kız sen ne biçim bir astrologsun? Biraz moral versene yani.

Şimdi özellikle bu güneş tutulması kalbi ve dolaşım sistemini temsil ediyor. Aşırı heyecan, stres ve ağır kardiyo egzersizlerden birkaç gün uzak durun. Herhangi bir kalp problemi hissederseniz, bir mide yanması bile hissederseniz, bunu hemen böyle kalple ilgili bir soruna yoğurabilir misiniz? Evet, hemen doktora gidin. Hemen kontrollerinizi yaptırın. Mutlaka bir doktordan destek alın bakın. Geçer, boş ver, bir şey olmaz. Hiç kimseyi bu konuda dinlemeyin. Özellikle ertelenen doktor kontrolleriniz, randevularınız varsa bu dönemlerde lütfen temkinli olun. Bedeninizi yormayın. Ruhsal yorgunluk fiziksel hastalıklara döner. Bu bir gerçektir. Uyku düzeninize ekstra dikkat edin. Bugün, yarın bu tutulma, güneş tutulması yükselen burcu balık olduğu için size verdiği mesaj ve anlamanız gereken şey, bir şeyleri kontrol edemeyeceksiniz. Akışta kalmayı, kontrol edemediğiniz olayları zorlamayı bırakmayı ve sisteme güvenmeniz, Allah'a güvenmeyi anlatıyor. Yani Allah'ım sana güveniyorum, sen beni yarı yolda bırakmadın ki şu an bırakacaksın. Ve bu güvenerek de sana teslim oluyorum diyebilmeyi, bol bol dua etmek, bol bol işte zikirlerinizi çekin, neye inanıyorsanız, inanışınız neyse bunun için elinizden gelenlerini yapın. Başkalarının dertlerini sırtlanıp kendinizi kurban etmeyin. Hayır demeyi öğrenin. Biraz daha kendinizi böyle sessiz düşünceler içerisine iç kısma alarak, daha tevekkül ederek ilerlerseniz geçecek bir süreç. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Egosal davranmayın. İş yerinde tartışmaların çok yükselebileceği, gerçekten o otorite diye gördüğünüz insanların birçok olayının ifşa olduğunu görebileceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Yöneticilerinizin gizli saklı olaylarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Çalışma ortamlarınızda çok ani ayrılışlar, işten çıkmalar gibi konuları egosal bir noktaya getirmeyin. Ben en iyisini bilirim demek yerine işbirliğine açık olun. Sıradan ve sıkıcı bulduğunuz günlük işlerinizi aslında aslanın o enerjisiyle gerçekten seveceğiniz şeylere yöneltin. Disiplinli olmak çok önemli arkadaşlar. Disiplin dediğiniz şey nedir? Disiplin dediğiniz şey, bir şeyi sevmiyor olsanız bile sadece sizin hayat kalitenizi yüksek tutacağı için sizin onu yapmanız gereken şeydir o. O disiplindir, kendinize duyduğunuz öz saygıdır. Aslan demek bunu anlatır. O yüzden lütfen rica ediyorum kendinize yaratıcı bazı dokunuşlar ekleyin ve disiplinli olmaktan vazgeçmeyin. Emeklerinizin gizli kalmasına izin vermeyin. Başarılarınızı mütevazi ama net bir şekilde ortaya koyun. Evet, doğru, hani bazen mütevazi olduğunuz zaman insanlar onu gerçek de sanıyor olabilirler ama sizin ne kadar aslında bu işi hak ettiğinizi, ne kadar değerli olduğunuzu Allah zaten takdir edecek bu tutulmayla birlikte. Çok bir şey söylemeye gerek yok. Yani boş tenekeden çok ses çıkar arkadaşlar. Çok ses çıkıyorsa birilerinden çok da dolu olmayabilir. Hep içinizi doldurun. İçi dolu işler içerisinde olun. Herkesin dışı süslü baktığınızda, sonuçta siz ne savaşlar gördünüz? Haksız mıyım?

Nalan yazmış. Aygül kaynanamla oturuyorduk, kiraya çıktık. Şimdi aynı yerde çalışmaya başladık. Güneş benim kadar tutulmuyordur, emin ol. Bu gece bol bol ya Rahman, başka çıkış yok diyor Nalan. Nalan ne olamaz. Nayır Nalan.

Savaş yazmış. Aygül günaydın. Eks kız aslan. Eks kız aslan. Ben balık. Bu tutulma bir dönüş falan getirir gibi hesaplıyorum. Hazır önümüzdeki tutulma balıktaymış. E şu anda aslan tutuluyor. Şu yemin ediyorum var ya. Şu savaştaki astroloji bilgisinin mantığı. Bak zehir adam zehir. Bak kafa nasıl basıyor. Diyor şimdi 12 Ağustos'ta aslan güneş tutulmasında benim eks kızda tutuluyor diyor. 28 Ağustos'ta da balık tutulması var. O da bende tutuluyor diyor. Biz kesin bir araya geliriz diyor.

0: kişinin...
1: Ay nesi eş?
2: Aygül bugün neden elalarını çalmadın diyor. Sizi mi kıracağım canım? Güneş tutuluyorsa elalarını. Allah versin.

çok neye ayar oluyorum? Hiç astrolojiyle ilgilenmiyor. Ünlülerde ilgilenmeyenler var. Umurlarında değil. Hemen tak güneş tutulması geldiğini duyuyor ya. 10 yıl ilgilenmez. Güneş tutulması geliyor. Hemen tek bir post ve story. Ay şuram tutuldu. Nere tutuluyor? Astrologlar cevap versin. Ya da işte şey, ya nasıl bir ego mesela? Bu da bir ego. Ya kardeşim ya ilgilen ya ilgilenme. Ya ilgilen ya ilgilenme mesela ya. Ay başım tuttu, şey tutulma mı var? Belim tutuldu, tutulma mı var? Sanki yani... Yok canım, onunla hiçbir alakası yok. Senin aklın tutulmuş diyemiyorsun ki. Diyebilsek ne güzel olur.

Aferin, Orhan diyor ki kafam kel, tutulma mı var? İşte aynen bunun gibi bir soru yani. Ay bugün saçlarım çok kıvırcık kalktım. Ay tutulma mı var? Yani ay biraz vizyon ya. Vizyon komik değil yani.

Deniz kızı yazdı. Güneş de bir tek seni düşünüyordu. Evet canım, güneş senin için tutuldu, belin tutulsun diye tutuldu. Zeka seviyesi IQ ektedir. Yani Allah yaşatmasın böyle bir vizyon, böyle bir düşünce. Düşünsene, story atıyorsun, sen ün tanınan iyi bir sanatçısın, ne bileyim halkın saygı duyduğu birisin, story atıyorsun. Ay bugün benim tutuldu, gökyüzünde bir tutulma mı var? Tövbe estağfurullah. Ay çok pis gömdüm, uzun gömdüm. İnşallah başıma bir şey gelmez, tutulmaz. Kız benim takip ettiğim kenekelerden biri yaparsa söyleyin ha, rezil olmayayım. Oldu mu olsun?

Efendim programın sonuna gelmişiz. Duygusal bir konuşma yapamayacağım. Hiç içimden gelmiyor vallahi artık. Aa, benim de. Ay, kız yaşlanıyor muyum acaba? Hiç vallahi hiç yapmayacağım.

Mesajlarınızı okuyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel bir tutulma geçirmenizi istiyorum. Vallahi bak şu an 1000 kişiye kadar geldik Instagram'da. Herkes burada. Bugünden sonra bambaşka çok güzel şeylerin olacağı, hayatınızdaki tüm karanlıkların aydınlanacağı, tüm işlerinizin çözüleceği çok güzel bir zaman ve dönem başlasın inşallah. Umut ediyorum arkadaşlar, her şey hakkınızda en hayırlı şekilde olsun. Sıradaki şarkıyı bizlere gönderiyorum. Yani Aygül Aydın tayfası, Radyo D Aygül Aydın'la günaydın tayfasına. Güneş tutulması adına haydi açın son ses. Yok yok yok yok yok yok. İstemem daha.

Gidiyorum ben. Duygusal konuşmayı yapmayınca gidebildiğimi gösteremedim. Düşünsenize 11'de tekrar yayına çıkıyormuşum. Hadi o zaman görüşürüz. Güneş tutuluyor. Hadi. Hadi. Hadi. Yarın düzgün bir şekilde beliniz, meliniz, oranız buranız tutmasın. Hadi. Hadi öpüyorum sizi. Bay bay. Bay. Bey. Ay gidemedim. Hadi güle güle.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün çerçeve yasanın sahada uygulanışını görüşmek üzere 81 il valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla toplantı yapacak. Antalya Havalimanı'nda yılın 7 aylık döneminde gelen ve giden yolcu sayısı 19 milyon 209 bin oldu. İstatistiklere göre iç hat yolcu trafiği 773 bin, dış hat yolcu trafiği ise 4 milyon 822 bin olarak gerçekleşti. Bolu'nun Göynük ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı mayınlardan temizlediğini ve stratejik su yolunda tam kontrol sağladığını iddia etti. Tahran yönetimi ise ABD'nin belirledikleri şartları karşılayana kadar boğazın kapalı olacağını bildirdi. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Álvarez, İspanya'ya düzensiz bir şekilde giren herkes Fas'a geri dönecek ifadelerini kullandı. Álvarez, İspanya topraklarına girme konusunda çok sayıda yanlış bilginin dolaştığını da vurguladı. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e ulaştı.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserlerde bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Melabedel 2 tas çorba.

Günaydın, iyi sabahlar. Mela Bedel ve iki tas çorba radyoda bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. 12 Ağustos çarşamba günündeyiz, hafta ortası. Yine harika parçalarla birlikte gün ortasına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün içerisinde yine radyoda kazanma şansınız olabilir. Bu kez Ankara Ekos'la devam ediyoruz. 2026 yazında yine çok sevdiklerimizden biri Beni Al.

0: Nasıl böyleyim?
1: Geçtiğimiz günlerde Avustralya'da yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre internette tanışan çiftler ilişkilerinde daha mutsuz olduklarını söylüyor. 50 ülkeden 6000'den fazla kişi katılmış bu çalışmaya ve çevrim içi tanışan çiftlerde aşkın ve bağlılığın daha zayıf olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar bunun nedenini seçenek fazlalığının yarattığı kafa karışıklığı ve ortak faydanın eksikliğine bağlıyorlarmış. Buna karşılık arkadaş çevresi, okul ya da iş ortamında tanışan çiftlerin daha güçlü uyum ve bağlılık yaşadığı belirtiliyor. Ne diyelim, ne varsa eski yöntemlerde var diyelim. Umarım bunu denersiniz. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Selamlar, ben Emre Aydın. Şu anda Radyo D dinliyorsunuz. Git.

0: Birazdan yine harika bir parçayla geri döneceğiz. Burada kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D'de birazdan. Rayman, sen var ya. Yok bile.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Rainman dinledik, sen var ya. Radyo D'de bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Yeni projelerini merakla beklediğimiz isimlerden biri Tarkan bu kez konuğumuz oluyor. Radyo D'de

sağlık dünyasından bir haber var şimdi. 30 yıllık bir araştırma geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Tam yağlı süt mü, az yağlı süt mü daha sağlıklı diye sorulmuş. Norveç'te 74 bin kişiyi 33 yıl boyunca izleyen araştırmacılar tam yağlı süt tüketenlerde kalp hastalığı ve ölüm riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmışlar. Az yağlı sütse daha düşük kalp hastalığı ve ölüm riskiyle ilişkilendirilmiş. Uzmanlar kalp sağlığı için süt seçiminde dikkatli olunması gerektiğini de vurgulamışlar. Daha birçok şeye de dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Sadece süt değil. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Burası Radyo D. T-Mix.

0: sonra yine harika bir parçayla geri döneceğiz. Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.761 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.755, çeyrek altını 11.455 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Günün ilginç haberi için şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre ortalama insan ömrü boyunca göktaşı çarpması sonucu ölme ihtimalimiz kuduzdan daha yüksek çıkmış ama trafik kazasından daha düşük. NASA 2022'de bir göktaşının yörüngesini değiştirerek bu riski azaltabileceğini göstermişti. Yine de tek bir çarpışma tüm tabloyu değiştirebilir, böyle düşünebiliriz. İlginç gerçekten, bazı hastalıklardan daha da riskli gözüküyor göktaşının dünyaya çarpması. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Ben Aykut Balcı, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

Adındaki tüm şarkılar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 sizlerle buluşuyor. Bu akşam da sahne yine Radyo D'de olacak. Siz de yerinizi alın ve harika şarkıları, akustikleri, konser ve canlı performans tadındaki tüm şarkıları sakın kaçırmayın. Buluşup toplu.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

da bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Ufak bir hatırlatma. Bugün saat 13'te Stüdyo D'de Besti konuğumuz olacak. Harika bir program bizi bekliyor. Çağlar Demirel'le birlikte saat 13'te Besti'yi Stüdyo D'de kaçırmayın. Kaçırdığınız bölümler ve çok daha fazlası YouTube sayfamızda ve radyod.com'da sizi bekliyor. Bu kez Emircan İrek'le devam ediyoruz. De Dublüman'la birlikte Sehven şimdi Radyo D'de.

Dünyanın etkisi günden güne artmaya devam ediyor biliyorsunuz. Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı geçtiğimiz günlerde. Agent Hospital adındaki hastane 21 farklı uzmanlıkta görev yapan 42 sanal doktora sahipmiş ve bu yapay zeka doktorlar birkaç gün içinde 10 bin hastayı %93 doğrulukla tedavi edebiliyorlar. Sistem hasta kabulünden tanıya kadar tüm süreçte aktif görev alıyor ve Çin sağlıkta yapay zekayı ulusal strateji haline de getirmiş durumda. Akıllarda şu sorular var. Yapay zeka doktorlar tabii ki güvenilir mi? Yoksa bu bazı bölgelerde mi karşımıza çıkacak? Önümüzdeki günlerde çok daha sık bu haberlere rastlayacağız gibime geliyor. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Ama yine harika bir parçayla geri döneceğiz. Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yoğun trafikte sürücüler fermuar sistemi oluşturarak acil durum araçlarına koridor açmalıdır. Bu uygulama ambulans ve itfaiyenin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlar. Trafik sıkışıklığı acil müdahaleyi geciktirebilir. Bu nedenle sürücüler koordineli hareket etmelidir.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Serviz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Garaj Oto Ekspertiz. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

gösterime girdiği ilk iki filmiyle dünya çapında büyük bir ses getiren Jumanji filmi bir geri dönüş gerçekleştiriyor önümüzdeki günlerde. Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan'ın da yer alacağı film yönetmen Jake Cashton imzası taşıyor ve 11 Aralık 2026'da da vizyona girecek merakla beklediğimiz filmler arasında takip etmeye devam edeceğiz. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: benimle.
1: Günün ilginç haberlerinden biri için şimdi Danimarka'ya gidiyoruz. Danimarka'nın Aalborg kentindeki hayvanat bahçesi yırtıcı hayvanları beslemek için halktan hayvan istemiş. Evcil hayvanları istemiş. Tavuk, tavşan gibi ve evcil hayvanlarınızın bağışlanmasını istiyorsanız bizimle irtibata geçin demişler. Hayvanların nazikçe uyutulacağını ve diğer yırtıcı hayvanlara yem olarak verileceğini açıklamışlar. Ama uygulama sosyal medyada çok büyük bir tepki çekmiş tabii ki. Hayvanseverler kararı etik dışı buluyorlar. Bakalım şimdi önümüzdeki günlerde bu hayvanat bahçesi yırtıcı hayvanları beslemek için nasıl bir çözüm bulacak? Takipte olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde. Her zaman seninle.

0: Geri döneceğiz. Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.761 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.14'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.755, çeyrek altını 11.455 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Bir başka ilginç haberi için şimdi Frankfurt'a gidiyoruz. Frankfurt Havalimanı'nda tam 18 saniyelik kriz. Böyle bir kriz yaşandı geçtiğimiz gün. Tokyo kalkışlı bir uçak iniş saatinden sadece 18 saniye erken geldiği için Frankfurt'taki havalimanına iniş izni alamadı. Uçak havada tur atmış ve 16 dakika geç inmiş. 1900 kilo fazladan da yakıt harcamış. Havacılığın çok önemli kuralları var ve bu kuralları...

yolları esnetemiyorsunuz ve Frankfurt'ta da sabah 5'ten önce iniş yasakmış. Bu yüzden de Tokyo kalkışlı bu uçak inişi gerçekleştirememiş ama bu 18 saniyelik verilmeyen izin sosyal medyada çok fazla tartışma yaratmış. Kimileri kuralı kural kuraldır şeklinde yorumlasa da kimileri de biraz esneklik fena olmazdı diye yorumlamış durumda. Gönül ilginç haberlerinden biriydi. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Hadi.

Blok 3 Radyo'da Ede dinledik sebebi varla bize eşlik etti konuğumuz oldu. Hafta ortası çarşamba günündeyiz. Hepinize bir kez daha keyifli bir çarşamba diliyorum. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da yine öğleden önce burada Radyo'da Ede buluşacağız. Ben giderken şimdi Grip'in konuğumuz oluyor. Haydi kalk.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: Sim bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında yine her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızlarla bu çarşamba gününde de zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Yurt genelinde hava durumuna baktığımda doğu kesimler, yani özellikle Doğu Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı gözüküyor bugün. Diğer yerlerse mevsim normallerinde, sıcaklıkta keza aynı şekilde mevsim normallerinde seyrediyor. Yağışlara karşı Doğu Karadeniz bölgesinde de tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Şimdi bu hatırlatmanın ardından tempoyu düşürmeyelim. Emrah Karaduman, Gülizay ile ikilisi, Ateşle Barut. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Keyifli günler.

mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'de sıradaki şarkı konseptimizde Simge'yi dinledik. Ben bazen sevdiğiniz yıldızlar gün boyu size eşlik etmeye devam ediyor. 45'lik plak dinlemeyi ne kadar seviyorsunuz bilmiyorum. Arşivlerinizi hiç karıştırdınız mı? Böyle var mı? Mesela benim var. Sizi böyle birazcık da olsa geçmişe götüren harikulade bir çalışmayla geride bıraktığımız Temmuz ayının son haftasında karşımıza çıkan bir isim oldu. Popüler müzikte başarılı genç kadın vokal diyebilirim. Hani böyle baktığınızda plağa böyle dinlediğiniz o 70'lere sizi götüren sanki böyle 45'lik arşivinin içerisindeymişçesine şarkısıyla da karşımıza çıktı. Özellikle modern de bir cover ama yeni yorumu böyle 70'ler esintisini hissetmemek elde değil. Ve yine her zaman olduğu gibi yıllardır da beraber çalıştığı Selim Çaldıran'la da bir araya geldi. Selim Çaldıran imzası yarılıyor. Şarkının adı Vallahi Severim. Bilenler bilir, bilmeyenler de yeni duyuyorsa. İşte böyle fizike delik sound'uyla bu kez Elif Kaya. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

0: reklam.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

Hafta sonu haricinde de hafta ortası birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo TRT ve o programlardan biri de Yeni Saat'le. Yine popüler müzikte hit ve yeni isimleri sizlerle buluşturduğumuz Studio Day programı. Yine özel bir konuğumuz olacak. Popüler müzikte genç başarılı bir kadın vokal Besti Studio Day'de konuğumuz olacak. Saat 13 itibariyle bu programı da kaçırmamanızı tavsiye ederim.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.872 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.785, çeyrek altın 11.506 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo TRT Birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

Bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

inişleriyle, çıkışlarıyla tam 10 yıldır birlikteydiler. Derya Ulu ve Asil Gök'ten bahsediyorum. Geride bıraktığımız Haziran ayında da aileler arasında nişanlandı ve en sonunda da kış aylarında da evleneceklerini açıkladılar. Derya Ulu şımarıkla geride kaldı ve bu arada da yine Asil Gök de yeni single'ını da bizlerle buluşturdu. Tam da Derya Ulu'nun üzerine denk geldi. Geride bıraktığımız Temmuz'un son haftası karşımıza çıktı. 2023 yılından sonra, yansımadan sonra adından bahsettirmişti. Ne oldu böyle? Şimdi Radyo D'de.

0: ile buluşturdu. Ve klibinde de Derya Ulu fenomen rolüyle Asil Gök'e, yani nişanlısına destek vermiş oldu. Merak edenler varsa klibini gün boyu DreamTurk ekranlarında izleyebilme imkanı yakalayabilir. Asil Gök'ün ardından zaman mottolarını sizlerin belirlediği Radyo D'de sıradaki şarkıyı şimdi birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı yarına umut bırakanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde her zaman senin.

müziğin genç ve yeni isimlerini ve yeni projelerini sizlerle buluşturuyoruz. Yeni saatle beraber ülkemizin yeni müzik gruplarını özellikle bizlerle buluşturmayı amaçlayan müzik, dans ve koreografi ve sahne performanslarının da bir arada değerlendirildiği modern bir yetenek platformu Big Five'ın yine keşiflerinden biri Besti konuğum olacak. Bu özel söyleşiyi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Hanımlar beyler, keyifli günler herkese. Stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi özellikle Big Five konseptli yarışmayla adından da bir hayli bahsettiren genç bir kadın vokal. Beste Aydeniz en sonunda beklenen an geldi. Stüdyoda da konuğum. Beste hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, tüm enerjinle buradasın, yine doldurdun.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Ben de isterdim.
1: Ben de isterdim.
0: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biraz şarkın hakkında bir şeyler anlat.
1: Şarkım hakkında ne anlatayım? Yani ilk çıkışımızı yaptık.
0: Zaten evet.
1: Çıkışlar ilk olur. yani beni çok mutlu eden bir şarkı oldu çıkış şarkısı olarak. Çünkü çok enerjik bir şarkı, hitap etmek istediğimiz kitleyi çok güzel yakalayan bir şarkı oldu. Yapım süresi de yani çok güzel ilerdi, uzun bir süre oldu ama biz gerçekten yaparken hani çok emin olduğumuz bir şarkıydı. Hani gerçekten doğru bir şarkı yapıyor ve yayınlıyor olduğumuzdan. Ben böyle biraz daha böyle bu şarkıyı gerçekten özgüvenli, kendi değerinin farkında olan biraz daha diva insanlara yazmak istedim.
0: Güzel de oldu.
1: Evet evet, güzel oldu.
0: Şimdi biz seni Big Five konseptli o yarışmanın birinci evet. sezonunda, yani 2024 diyebiliriz herhalde.
1: 2024.
0: 2024 yılında, hatta 2024'ün son aylarında başlayıp 2025'le karşılayan o sezon aralığındaydın sen.
1: Evet.
0: Ve orada 18 yaşında.
1: Evet, yeni 18 olmuştu.
0: Evet, 18 yaşında. Güçlü ve yeteneğinle de yine aynı zamanda özgüvenli, azimli, fikirlerini de özgürce söyleyen böyle cool bir karakter olarak ön plana çıktın.
1: Teşekkür ederim. Siz bayağı hakimsiniz sezona.
0: Malum efendim. Ben de Melis sayesinde aylar önce öğrendim bunu, Big Five konseptini. Ve takip etmeye başladım, içine de girdim. Ve sen o sergilediğin performanslarla, duruşunla kilit finalistlerden biri olma yolunda evet. çok güzel oradaki yerini konumlandırdın. Peki ilk 15 finalist arasına girdin.
1: Evet.
0: Kaçıncı oldun?
1: Kaçıncı oldum? Aslında yani yarışmadan 6. pozisyon, 6. sırada ayrıldım aslında. Bir arkadaşımla birlikte paylaşıyorduk, o şu anda grupta, Esin, onu çok seviyorum. Ben de böyle bir yol izlemeyi tercih ettim. Yani aramızda bir inisiyatif kullanılarak böyle bir seçim yapıldı. Ama bence sonuç çok güzel iki taraf için de. Yani böyle gerçekten baktığım zaman şu anki tabloya her şey yapboz gibi yerine oturuyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani bir ekip içerisinde olmasa sol olarak yer aldın desene.
1: Yani evet, yani şu anda da aslında gerçekten ben bunu her zaman söylüyorum. Kendimi yani bir şeyden mahrum kalmış gibi hiç hissetmedim. Çünkü hani hem arkadaşlarım hala yanımda hem de hala çok büyük bir ekiple birlikte çalışıyorum aslında.
0: Ama düşünsene, şimdi solo kariyere adım attın ki evet. ve solo kariyerinle beraber de adından da ben de isterdim de bahsettirmeye başladım. Bak evet. ne güzel, beşe gerek kalmadı. Big yani... Bang oldun.
1: Evet, biraz Big One olduk gerçekten ama yanımızda hala çok bir sürü Big One var yani. Hani evet. herkesin ben Big One olduğunu düşünüyorum.
0: Olsun, güzel. Şimdi profesyonel müzik kariyerin ne zaman başladı?
1: Profesyonel müzik kariyerim ne zaman başladı? Aslında yani Big Five zaten bunun ilk adımıydı diyebiliriz. Yani hı hı. benim bu çıkardığımız Ben de isterdim şarkımızdan önce benim hiçbir orijinal release'im yok. Hiçbir şarkım yok. Sadece işte böyle kendi çapımda yazdığım eski şarkıları, demoları, iki tanesini SoundCloud'a yüklemiştim. Onlar böyle güzel bir beğenildiler gerçi ama onlar da benim 14 yaşında, 15 yaşında yazdığım şarkılardı yani. O yüzden onların tekrar duyulmasına bence biraz hala süre var. O yüzden profesyonel müzik kariyerimde birazcık yeniyim aslında.
0: Peki böyle ben de isterdim dediğin şey neydi sende?
1: Ben de isterdim dediğim benim çok fazla şey oluyor genel olarak. Ama son zamanlarda bu...
0: Yani
1: bu...
0: aşk mı, başarı mı, sahne mi, başka bir hayat mı?
1: Sahne şu anda. Yani evet. o kadar uzun süre oldu ki yani böyle gerçekten bir şarkıyı perform etmek için sahneye çıkmayalı. Çok özledim. Çok özledim.
0: Big Five konseptine gittiğimizde 2024'de o günkü Beste ile bugünkü Beste arasındaki farkları bana söyle.
1: Çok fark var. Yani bambaşka biri. Öncelikle saçlarım sarı.
0: Evet ya, evet. gerçekten onu fark ettim.
1: Öncelikle yani çok daha olduğum kişiyle rahat bir insanım. Çok daha kendi tarzımda bir insanım. Bir yere ittirilmiş, böyle bir kalıba konulmuş hissetmiyorum. artık kendimi. Kendimi korumak zorunda hissetmiyorum. Kendi karakterimi, olduğum kişiyi böyle yansıtmak için bir böyle sürekli mücadele içinde hissetmiyorum. O kortizol düşüklüğü bana biraz iyi geldi bence. Onun dışında gerçekten mesleğinden, çalışma hayatından çok daha keyif alan bir insan oldum. Bu benim özgüvenimi çok yükseltti bence. Bunun gibi bir sürü fark var.
0: Peki ben güzel aldım cevabımı. Şimdi baktığımda sana yarışmada seni izleyen insanlar seni artık kendi şarkılarınla dinlemeye başlayacak bundan sonraki evet. süreçte. Bu sence büyük bir sorumluluk mu yoksa yani besteye sorduğumda daha büyük bir özgürlük mü olacak?
1: Ya bence aslında ikisi de, çünkü tamamen özgür kalmak ben dinleyicime haksızlıkmış gibi hissediyorum. Çünkü günün sonunda ben alternatif müzik yapmıyorum. Ben pop yaptığımın çok farkındayım ve bunu çok severek yapıyorum. Ve bu işin bir tarafının da dinleyicim olduğunun çok farkındayım. O yüzden onları gerçekten mutlu edecek müziği yapmayı çok istiyorum. Aynı zamanda aklımda çok fazla şey var. Gerçekten çok fazla üretiyorum. Hani o farklı vizyonu, o farklı sesleri bir araya getirmek için de çok heyecanlıyım. Bence ikisi de o yüzden ya.
0: Peki sen önce şarkıları yazarken söz mü yazıyorsun, melodiyi mi buluyorsun? Yoksa bir hikaye üzerinden mi ilerleyerek, yani yaşayarak bunları ortaya çıkartıyorsun?
1: O kadar değişiyor ki tam bir çorba yani. Yani hani gerçekten, yani o kadar benim şarkı yazma süreçlerim böyle insanları hayretlere düşürüyor ki, yani hani bu son zamanlarda özellikle bana da hiç tuhaf gelen bir özellik değil ama herkese çok tuhaf geliyor. Ben boşluk üstüne yazıyorum, hani arkada bir ses olmadan, bir böyle ne bileyim bir akor dizilimine karar vermeden dümdüz yazıyorum boşluğa şarkıyı. Allah ne veriyorsa gerçekten o. Bazılarında ilk önce sözler geliyor, onlara melodi buluyorum. Bazen aklıma güzel bir melodi takılıyor, ona güzel sözler buluyorum. Bazen bir hikayeyi anlatmaya ihtiyacım oluyor, içimi dökmeye çok ihtiyacım oluyor. Değişiyor yani, her yerden çıkıyor bir şeyler.
0: Ben de isterdim bir insan olsaydı nasıl bir insan olurdu peki?
1: Ben.
0: Sen. Güzel. Şimdi ben. Sen Arem Özgüç ve Arman Aydın'la beraber çalıştın.
1: Evet.
0: Şimdi bu aynı zamanda ikili. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Çok eski bir dostum aynı zamanda. Buray. Buray'la da Rampa Papam şarkısını
1: evet,
0: yapmışlardı.
1: Ay,
0: ben bayağı bir
1: güzel.
0: Sevdiğim, özellikle Arem Özgüç, Arman Aydın deyince o Rampa Papam şarkısı evet. geliyor. Şimdi onlarla çalışmak senin için nasıl bir deneyim? Bir de senden dinlemek isterim. Ben Buray'dan bunu evet. biliyorum ama bir de senden duymak isterim.
1: Öncelikle çok keyifli insanlar. Hani gerçekten böyle anlaşması gerçekten çok, ben anlaşamayacakları insanlar olduklarını düşünmüyorum gerçekten sektörde. Ve zaten biz Arem ve Arman'la Big Five'da ilk başta zaten bir araya gelmiştik. Bir bölümümüze konuk olmuşlardı ve hani orada tanışma fırsatımız zaten olmuştu. Ondan sonra hani ben de işlerini zaten çok severek takip ediyorum. Dediğiniz gibi hani buraya Rampa Papam, ben senin yüzünden de çok seviyorum evet. bu arada.
0: Zaten
1: çok
0: o senin yüzünden Rampa Papam.
1: Yok, ikisi
0: yok,
1: farklı.
0: Yok ayrı, pardon, evet, aman karıştırdım. Evet ama senin yüzünden de imzaları var.
1: Evet
0: evet, evet doğru.
1: Evet ben, çok güzel bir şarkı.
0: Evet.
1: Yani işte kızlara da manifeste
0: evet, evet.
1: çok güzel bir şarkı yaptılar.
0: Kesinlikle.
1: Dedim ki hani ben de bu soundlarla bir şarkı yapmak isterim gerçekten diye. Ondan sonra bir araya geldik, işte ben demoları dinlettim. Onlar ellerinde olanları gösterdiler ve hani çok hızlı ilerledi.
0: Şunu söyleyeceğim zaten. Kafandaki beste ile onların ortaya çıkardığı beste bağdaştı mı?
1: Kesinlikle bağdaştı. Hatta yani benim kafamdaki besteyi adlandırmamda bana çok yardımcı bile oldular. Yani çünkü hani ortada hiçbir şey yoktu ve bana gerçekten güvendiler bu konuda.
0: Ama stüdyoya girdiğinde ben bunu böyle istemiyordum dediğim bir an oldu mu peki?
1: Hayır, yani bazı şeyleri değiştirdik bu arada şarkıda mesela. Hani
0: olmuş
1: şarkını...
0: bak hayır
1: ama
0: deyip değiştirdik demen
1: ortak,
0: olmuş.
1: Ben böyle yazdığı şey körü körüne bağlanan bir insan olmuyorum
0: değil.
1: Çoğu konuda. Hani fikirlere çok açığım. O yüzden hani onların hani beste sanki bak burası böyle olsa daha güzel olur dedikleri yerler oldu. Ben düşündüm, gerçekten denedik ve daha güzel oldu şarkı. Dedim okey, hani bu böyle kalsın o zaman. Hani hiçbir şekilde benim hayır dediğim, kendi şarkımda istemediğim bir şey bana katiyen yaptırmadılar zaten, sağ olsunlar.
0: Şarkında olduğu gibi hep böyle enerjin yüksek mi? Yoksa farklı bir beste mi var normal hayatta?
1: Ya ben buna çok şaşkınım bu arada. Ben kendimi çok daha sakin ve soğuk bir insan olarak tanımlıyordum çok uzun zamandır. Ama son zamanlarda, yani özellikle son bu yıl içinde etrafımdaki herkesten böyle çok güzel yorumlar alıyorum. Enerjim hakkında seviliyor. Ya beni böyle gerçekten enerjisi yüksek bir insan olarak tanıdılar. Herhalde öyleyim.
0: Tabii canım, cıvıl cıvıl genç bir kardeşimizsin. Başarıların da daim olsun bundan sonra da. İnşallah, daha da güzel ederim. Böyle kendi çalışmalarınla, kendi yazdığın şarkılarınla da umarım bundan sonra da seni dinleme olanağı imkanı yakalayabiliriz bundan sonraki süreçte de.
1: Çok fazla zaten. Hiç o fırsatı yakalayamadınız yani, olmaz öyle söyleyeyim.
0: Peki stüdyo bestesi mi yoksa sahne bestesi mi daha tehlikeli?
1: Yani ben şimdi elimde bu konu hakkına yeterli veri yok. Hani bir sahnedeki halimi de gördükten sonra bu konuya daha net bir cevap vereceğim.
0: Ama ben seni, evet.
1: Yani sahnedeki halim en son gerçekten çok daha böyle küçük ve tatlı bir kızdı. Ama böyle stüdyoda gerçekten daha yaratıcı, daha iş bilen halimi ortaya koyabiliyorum şu anda. Bence bu da bana çok havalı geliyor açıkçası kendime böyle bir hani yükseliyorum bu konuda. Yani hani şu şöyle olsun, şu şöyle olsa daha güzel olur falan diyorum. Ya bu kız işi biliyor galiba falan oluyor.
0: Evet.
1: Ama sahnedeki halimi de merak ediyorum yani. Çok tehlikeli bir kız olabilir belki.
0: Belli mi olur değil mi?
1: Belli mi olur yani?
0: Evet.
1: Bilemeyiz.
0: Şimdi sahnede seni izleyenlerin ilk fark etmesini istediğin şey ne mesela?
1: Yani ilk sahnemizi düşünüyorum bundan sonra olacak. Gerçekten ne kadar geliştiğimi görmelerini isterim en çok. Çünkü yani uzun bir ara aslında baktığımız zaman. Yani ben en son sahneye çıktığımda gerçekten... 2025'e yeni girmiştik işte Big Five finalinde. Gerçekten bir dans ederken hani insanlar beni en son gördüğünde, ya nerede üzerinden bir yıldan fazla geçti. Bu gerçekten bence uzun bir ara ve ben o sürede gerçekten bir gün boş durmadım. Yani bunu da çok büyük bir iç rahatlığıyla söylüyorum. Hani her tuşa bastım kendimi geliştirmek için. Hani yani görünüşümü, dansımı, sesimi, gerçekten her şeyi yaptım. Ve yapmaya da devam ediyorum, hala edeceğim de. O yüzden insanların ilk sahnemizde benim ne kadar yani önceki bestinin üstüne koyduğunu görmelerini çok isterim.
0: O zaman şimdi hani az önce bu sahnede besti nasıl diye sormuştum ya.
1: Evet.
0: Bu seni sahnede bir nevi böyle... sahne mi diyebiliriz aslında? Uslanmıyor bu projeni ben, daha doğrusu akustik seslendirmiş olduğun bu yarışma,
1: evet,
0: konseptindeki
1: yarışma zamanında
0: şarkına o hayat vermen süper oldu. Bu Uslanmıyor bu isimli cover çalışmayı istersen tekrar bir hatırlayalım ve radyoda ayrıcalığıyla dinleyelim.
1: Olur.
0: Söyleyeceğim bir şey var mı şarkı için?
1: Yani gerçekten bu şarkıyı zaten benim sesime Tolga Bey yakıştırdı. Hani sen bence bu finalde bu şarkıyı söylemelisin, kendini bu şarkıyla göstermelisin diye bana söylediler. Ve gerçekten de bence güzel bir tercih oldu. Hani insanlar sesimi bu şarkıyla daha iyi tanıdılar. Tabii ki şu anki sesimi kullanma şeklim de çok farklı. O yüzden hani bu besti de şu anki bestiden çok farklı bir besti. Hem ses, hem tarz, hem görünüş olarak. Ama yine de hani güzel bir performans. Kendimin farklı renklerini görmeyi çok seviyorum.
0: O zaman gel birlikte dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim.
0: Hanımlar beyler, Besti ile söyleşimize stüdyoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce Uslanmıyor bu isimli şarkısı şimdi burada Radyo D 104'te.

0: sunduğu stüdyoda devam edecek. Via Karavan. Radyo D.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Stüdyo D devam ediyor. Via Karavan.
1: Hanımlar beyler, Stüdyo D'de Besti ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Besti, sana şunu soracağım. Ses rengini ve müzikal kimliğini oluştururken kimlerden ilham alıyorsun?
2: Yani bu çok uzun bir liste. Çok farklı insanlar var. Zaten küçüklüğümden beri benim gerçekten hani sahne tarzına da sesime de çok ilham aldığım bir hani şarkıcı var. EXO'dan Baekhyun diye bir, ben K-pop çocuğuyum. Son zamanlarda yani ses konusundaki en büyük ilhamım, işte ya, ismi nasıl okunuyor bilmiyorum. Çok ben de yeni keşfettim ama Fawzia hani diye bir kadın şarkıcı. İnanılmaz bir ses, yani böyle bir şey görmedim. Gerçekten hani şu an ders alırken göstereceğim, hani bu, hani bundan yapmam gerekiyor diye. Ray çok ilham aldığım bir kadın. Yani sesini kullanma şekli, işte popu cazla harmanlama şekli benim çok ilham aldığım bir şey. Biraz Shakira tavır olarak çok seviyorum onu. O şekilde şu anda bu dörtlü birazcık personamı oluşturuyor diyebilirim.
1: Seni peki diğerlerinden, yani popüler müzikte birlikte yürüdüğün kulvardaki isimlerden ayıran özelliğin ne? Şimdi burada birçok özelliğinden bahsettin. Şarkılarını kendi yazıyor olman.
2: Evet.
1: Yani özgürce hareket ediyor olman. Enerjin.
2: Teşekkür ederim.
1: Tamam mı? Ve duruş. Bunların hepsi tamamlayıcı etken ama seni... Yani bunlar çok klişe olabilir ama seni diğerlerinden ayıran özellik sence ne? Besti'yi diğerlerinden ayıran özellik ne ve ne olmalı?
2: Yani,
1: öne çıkmalı.
2: Diğer isimlerin arasında başka bir besti daha yok öncelikle. Hani bir tane besti var, o da şu anda
1: bu Hande Yener'in şarkısı gibi oldu. Benden bir tane daha yok.
2: Yani o yüzden hani bu saydığımız özelliklerin hepsi aslında beni ayıran şeyler. Bu da diğer kişiler bunları yapmıyor diye değil ama hani benim gibi yapabilecek bunları tek kişi benim. Bu enerjiyi bu şekilde verebilecek şarkıyı ben yazıyorsam bu şarkıyı yazabilecek. Hani böyle konuşuluyorsa, bu duruş sergilenebiliyorsa, bu duruşun böyle sergilenebileceğini gösteren kişi aslında benim. Benim biraz daha bu bireyselliğimi göstermekten korkmamam muhtemelen beni biraz daha öne çıkaracağını düşünüyorum.
1: Şimdi sahne paylaşacak olsan popüler müzikteki böyle önemli isimlerden biri.
2: Önemli isimler.
1: Mesela Manifest bunu gerçekleştirdi. Ajda Pekkan'la yaptı. Bir şeyler yaptı. Şimdi seni sen olarak bıraksak hani kimle sahnede aynı anı paylaşmak isterdin?
2: Yani of ya, iki tane var. Hande Yener ve Tarkan.
1: Ya güzel isimler.
2: Onları çok seviyorum gerçekten. Yani hani zaten...
1: O da diyor benden bir tane daha yok diye.
2: Ya evet, zaten ben işte Hande Yener hanımefendiyle bu şarkı söyleme ve hani yazma, o personaları birazcık benzetiyorum. Böyle hafif bir buyurganlık, hafif böyle fazlaca bir özgüven tam da yerinde.
1: Ya Hande abla bir tanedir. Geçtiğimiz günlerde ben de onu işte Antalya'da bir festivalde izleme imkanı yakaladım. Çok mütevazı hala da enerjisiyle gençleri de o sahnedeki hali de çok mütevazı.
2: Ya tarzı gençlerle kurduğu çok iletişim. Aynı zamanda çok marjinal de bir insan. Çok böyle hayranıyım kendisine.
1: Sana samimi söylüyorum, alandaki yaşlı kalanlar biz kaldık. Yani bütün gençlere de dokundu, biliyor musun? Ya inanılmaz
2: gerçekten
1: derecede. Tabii canım.
2: Hani bana.
1: Evet. Yani güzel, hala adapte ediyor olması kendini yeni jenerasyonlara, kuşaklara.
2: Kesinlikle.
1: Çok önemli bir şey.
2: Kesinlikle.
1: Mesela.
2: Yani hani o yeniliği hala kovalıyor olmak, o konuda hala aç olmak, doymamış olmak bence çok özel bir şey. O konuda da ben çok örnek alınabilir biri. O şekilde.
1: Geçen bizim arkadaşın çocukları 10 küsur yaşında şey diyorlar. Kenan Doğulu için onu yaşlılar dinliyor diyorlar.
2: Ya bu zamanlara
1: ben de,
2: geldik
1: ne
2: ya.
1: Ne oluyoruz ya, aldım hayır olur mu dedim ya.
2: Evet. Yani
1: özetle şaka bir yana ama böyle bu da bir gerçek sonuç itibariyle. Jenerasyon değişiyor, yeni kuşaklar geliyor. Bunları da önemli olan yakalayabilmek ve içinde bulunduğun her döneme ayak uyduruyor olabilmek. Evet. Herkes bunu güzel bir şekilde yapıyor ama bunu kusursuz bir şekilde yapanlardan en iyilerinden bir tanesi bence Hande Yener yani.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi böyle sektöre baktığımızda genç bir kadın olarak böyle çıktın Big Five konseptiyle vesaire ve emin adımlarla da ilerlemeye devam ediyorsun. Zorlandığın yerler oldu mu ya?
2: Tabii ki, tabii ki.
1: Seni en zor, en çok zorlayan süreçler, en çok zorlayan an ne oldu mesela?
2: En çok zorlayan, ya bir an olmadı. Benim sürecim biraz daha aslında mental olarak bir bence mücadeleydi. Hani çünkü baktığımız zaman çok genç yaşta sektöre atılmış bir insan oluyorum.
1: Tabii,
2: hani
1: ya, doğru.
2: Yarışmayla bile olsa aslında hiçbir sahne, bir kamera deneyimi olmadan, medya deneyimi olmadan tamamıyla bir set ortamına, bir kamera ortamına aslında atmış oluyorum kendimi. Ve hani insanların beni nasıl tanıyacağından, kurgu nedir, beni nasıl gösterir, beni nasıl gösterebilir, bunlar hakkında hiçbir fikrim yok. Ve bunun özgürlüğüyle tamamen aslında çok da uç noktalarda dolandığım anlar olabiliyor. Yani biraz aslında bu, ne bileyim, bir şey bilmeme hali benim birazcık başıma iş açtı o zamanlarda, yalan yok. Ama benim zorlandığım nokta birazcık daha aslında hani hem o süreçte hem de sonrasında hani arkadaşlık ve yalnızlık dengesini oturtmaktı bence. Yani çünkü zaten hani Big Five öncesinde hani Türkiye'de böyle bir grup konsepti yapılabileceğini düşünmediğimiz için hani bu benim hayalini kurabildiğim bir şey bile değildi. Yani çok takip ediyordum grupları, çok özeniyordum, çok hayalini kuruyordum ama hiçbir zaman yapabileceğimi düşünmüyordum. Ve birden hani tamamen yalnız kalacağımı düşünürken, solo olacağımı düşünürken, ki ben hep şarkıcı olmak istiyordum hayatım boyunca. Birden elime böyle bir fırsat geçiyor. Yarışma içinde birlikte arkadaşlarımla hani bir grup olabileceğimi hissediyorum. Bunun hayalini kuruyorum. Etrafımda insanlar olmasın, derdimi paylaşmayı, sahneyi paylaşmaya alışıyorum. Bu bir alışkanlık, bu bir refleks haline geliyor. Sonra birden o hikaye olmuyor, yarıda kalıyor veya kesiliyor ve bitiyor. Ve sonrasında tekrar bu sefer hani birlikte olmaya, grup olmaya alışmışken tekrar yalnız kalmayı öğrenmem gerekiyor bu sefer. Hani yeni baştan.
1: Tabii.
2: Zaten hani en başında zaten öğrenmemiz gereken şey bireysel olmamaktı.
1: Doğru.
2: Sonra tekrar kendime bu sefer bireysel olmayı öğretmem gerekti. Hani kendi başıma da böyle bir bütün olabilmeyi öğrenmem gerekti. Yani o süreci mental olarak pürüzsüz bir şekilde atlatmak biraz zordu. Aynı zamanda hala var olmaya çalışırken sektörde. Ama bir şekilde çözdüğümü düşünüyorum. Yani bir şekilde onun dengesini buldum.
1: Ailede müzikle uğraşan var mı Besti?
2: Ailede müzikle uğraşan benden önce bir tek babam vardı. Zaten hani bu da benim çok anlattığım bir şeydir. Yani babam benim ilk müzik öğretmenimdir her zaman. Hani gerçekten...
1: Babanın mesleği ne bu arada?
2: Babam 2021'de vefat etti aslında. Ondan öncesinde hani ailede kurdukları tekstil şirketinin müdürüydü aynı zamanda. Ama hobi olarak kendisi inanılmaz yetenekli bir müzisyendi.
1: Ha, şunu sordum. Yani şunu merak ettim daha doğrusu.
2: Meslek olarak yapan yok.
1: Evet evet, meslek olarak.
2: Meslek olarak yapan biri yok ama hani babam çok istemiş. Böyle kendince kasetler doldurmuş, albümler yapmak
1: ne
2: istemiş.
1: Kadar güzel.
2: Zaten ya evet, bir de hani bence çok ilginç bir hikaye. Iğdır'da doğup büyüyüp hani kendi hiçbir eğitimi olmadan müzik yapmayı öğrenip tamamen böyle ne bileyim ilk enstrümanını bile kendi elleriyle yaparak

0: Azerbaycan'a da çok yakın.
1: Kesinlikle.
0: Tam o ara bölgede. Hani Aralık tarafı var o Iğdır'ın. Tuzluca, Iğdır merkez, evet. Karakoyunlu Aralık tarafı. Sen Aralık tarafında tam Azerbaycan sınırına yakın sanırım
1: zaten,
0: baba.
1: Evet.
0: Acemlik varmış sende.
1: Evet evet,
0: sen
1: İran Azeri'siniz evet. Zaten. O yüzden yani bu arada bu farklı yani ne
0: bileyim. Zenaat oradan geliyor, ses oradan geliyor.
1: Evet biraz öyle aslında. Hani benim sesimde her zaman duyulan zaten farklı bir tını vardı. Aslında o birazcık kökenden geliyor. Yani o bu arada hani illa bu arabesklik olarak adlandırılmak zorunda değil. Bu farklı bir şey olduğunun farkındayım ve bunu yani bünyemde barındırmayı da seviyorum. Bence bu çok farklı bir kültür, çok farklı bir renk bu arada. Yani sentezleyebileceğimiz daha fazla malzeme demek oluyor bu.
0: Çok güzel topraklardan geliyorsun. Hatta Ağrı evet. Dağı'nın da en büyük kısmı da Iğdır'da yani.
1: Evet, böyle de bir şey var yani.
0: Tabii tabii. Hani... Başarıların dediğim gibi her zaman daim olsun.
1: İnşallah.
0: Ne güzel aile tarafından da böyle desteklenmiş olman. Kesinlikle hala destekleniyor olman.
1: Kesinlikle.
0: Bu
1: en
0: çıktığın
1: büyük
0: yolda.
1: Gerçekten.
0: Tabii canım yani diyebilirlerdi. Ne işin var aman canım boşver. İşte kesinlikle. Başka şeylerle uğraş
1: yani,
0: falan
1: evet,
0: diyebilirlerdi.
1: Kendimi yani tabii ki çalışmak da işin çok büyük bir tabii. Hani yüzdesi. Ama hı-hı. Hani en başından beri gerçekten desteklenmeseydim arkamda durmasalardı yapabileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum hala.
0: Kendin evet. için koyduğun en büyük hedef ne peki Besti?
1: Kendim için koyduğum en büyük hedef yani limit gökyüzü öyle söyleyeyim. Hani bir yani en büyük hedef bu, bundan da daha büyüğü olmaz dediğim hiçbir şey yok. Ama hani dönemsel olarak hepimizin gördüğü çok büyük kilometre taşları oluyor.
0: Evet.
1: Benim için bu global sahnelerde şu anda. İşte global ödül törenleri, bir uluslararası bir festival, bir Coachella'mız olmasın mı, bir Madison Square'ımız olmasın mı, neden olmasın, alasını yaparız. Yani.
0: Yaparsın da evet.
1: Teşekkür ederim.
0: İnanmak başarmanın yarısı
1: kesinlikle.
0: Zaten.
1: Kesinlikle. Beni zaten bir yere getirdiyse benim delüzyonerliğim getirdi. Yani
0: ya, gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Bu yani ben de o böyle yarışma konseptini çok iyi biliyorum. Öğrencilik yılımda da yani bir şekilde kendimizi ispatlama ve gösterme platformu yakalamıştık da. Şunu söyleyeceğim. Fark ediyor musun? Yani tamam iyi veya kötü performans fark etmiyor. Senin için konuşmuyorum. Yani o platformlarda sergilenen iyi veya kötü performans tamam mı? Bir şekilde desteklenme amaçlı çünkü o platformlar. Evet. Yol açma amaçlı destekleniyorsun. Bir şekilde dereceye giriyorsun. İşte starta start seçiliyorsun. İşte birinciysen birinci seçiliyorsun. Evet. Vesaire işte adını sen koy. Geriye dönüp baktığında böyle şey bakıyorsun. Ya diyorsun ne kadar aslında... kötü bir performansmış benim. Kendi adıma söylüyorum mesela ama şu var. Acemi şansı ve çaylak cesareti.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben çok bunu söylüyorum. Yani ben iki performans dışında Big Five süresindeki hiçbir şeyime bakamıyorum. Hani şey değil böyle bakmıyorum tercih bakamıyorum. Kendimle göz göze gelemiyorum.
0: Ama ben sana şunu söyleyebilirim. Sesin gayet iyi. O performansın da çok iyi. Uslanmıyor buyu da bak az önce dinledik. Gayet güzeldi yani. Hiçbir şey yok. Ben kendimden biraz da pay biçeyim dedim de yani. Orada bazen iyi olmaktan ziyade destekleyelim diye seçebiliyorlar.
1: Evet,
0: i̇şte
1: evet.
0: O zaman da geri dönüp performansa baktığında Allah'ım diyorsun ya ne
1: yok,
0: kadar kötü.
1: Yani öyle ama hani şu anda olduğum kişiyi de bildiğim için ya insanlar evet. Bir noktadan sonra ay bu kız ne kadar kötü performans sergilemiş demek yerine ya bu kız ne kadar yol kat etmiş demeye başlayacaklar. Bu da hikayenin bir parçası. Bunun da çok farkındayım.
0: O zaman programın böyle sonuna doğru gelirken Besti'nin gerçekleştirmek istediği en büyük ben de isterdim cümlesini senden alayım.
1: En büyük gerçekleştirmek istediğim.
0: Ben de isterdim.
1: Ben de isterdim. Şöyle bir yılın solo ama sanatçısı ödülü ben de isterdim.
0: Evet, güzel oldu.
1: Büyükten bir tane söyleyelim.
0: Olsun. Çok çok güzel. Bir daha söyle bakayım ne isterdin?
1: Şöyle bir yılın solo sanatçısı ödülü ben de isterdim.
0: Bak sana alkış geldi. Alkışlar. Bravo. Evet evet. Niye olmasın ya belli
1: tabii
0: mi olur?
1: Tabii ki niye olmasın canım.
0: Her an her şey olabilir yani.
1: Tabii ki.
0: Şimdi son olarak seni bugün ilk kez dinleyen ve bu kız kim diye merak eden, bizi dinleyen dinleyicilerimize tek cümleyle ne söylemek istersin be Besti? Bir de Besti'nin anlamına gel. Besti de hani Iğdırlı Besti, olarak
1: evet,
0: aslında
1: Besti
0: Farsça
1: benim,
0: da.
1: Evet Farsça bir isim. Benim babaannemin adı aynı zamanda. Kelime anlamı olarak yeter diye bir anlamı varmış. Bir de gönül bağı diye bir anlamı varmış. Ama benim dördüncü kız çocuğu olduğumu düşünürsek ilk anlamı sanki daha yakın gibi. Ama
0: bir şey
1: de ben babaanneme de benziyorum.

0: izliyorum birazcık.
1: Kız sen çok şanslıymışsın ha. Sahne ismi almışsın direkt. Doğuştan
0: Beste. Tabii tabii
1: Beste.
0: Kimse de yok, ne zannediyorsun?
1: Millet isimlerini atıyorum dedim herhalde ismi Beste ki Beste yaptı falan tabii, diye tabii. Değil. Direkt
0: kimse
1: Beste.
0: De yok özel üretim. Aynen. Ama ben hani babaanneme de çok benziyorum anladığım kadarıyla eski fotoğraflara falan baktığımız hı-hı. zaman böyle birazcık benzerlik görülmüş olabilir ailemde.
1: Var canım acemlik var, kara kaş kara göz direkt var var.
0: Teşekkür ederim.
1: Var.
0: O şekilde yani iyi olmasın. Ha beni ilk dinleyecek.
1: Tamam. Dinleyenlere.
0: Yes yes yes aklımdan gitti hiperaktivite maalesef. Beste beni daha çok duyacaksınız. Sesime şimdiden alışırsınız diye düşündük.
1: Diyor Beste. Beni ilk defa dinleyenlere.
0: Yes.
1: Bu kızı unutmayın. Yani aklınıza kazıyın bu ismi Beste.
0: Evet.
1: Best
0: teşekkür
1: gibi
0: edin.
1: Böyle. Valla en iyi olan. Hı-hı. Hep de iyi ol. O İnşallah. Zaman bugün hani şöyle diyeyim. Genç bir yaşta kendi sözünü, kendi bestesini ve kendi hikayesini ortaya koyan ve bu dediğim gibi Big Five finalistinin ardından da profesyonel müzik hayatına, kariyerine ben de isterdim diyerek güçlü bir giriş yapan Beste'yi ağırladık.
0: Evet.
1: Kendisi çok... aynı zamanda bir acem. İran Azerisi. Kökeni oralara dayanıyor. Beste adı da oradan geliyor. Tam bir star ışığı var adında da. Ha, bence bu hikayenin asıl merak edilen kısmı da bundan sonra başlıyor Beste.
0: Kesinlikle.
1: Ben sana söyleyeyim.
0: Bu kız çünkü ne yapacak?
1: Beste'nin sadece... İlk şarkısı değil bence bu. Hı hı. Senin de hayallerin.
0: Kesinlikle.
1: Ve biz de bir nevi hayallerinde ileriye dönük konuşmuş olduk böylelikle evet. Stüdyo D'de. Bundan sonra da hep birlikte ben de isterdim değil de ben de yaptığın dediğin günleri de konuşuruz.
0: Evet ben de isterdim oldu dediğimiz günlerde tekrardan.
1: Evet o zaman Stüdyo D'yi burada bitiriyoruz.
0: Ay öyle oldu.
1: Oldu ama öyle bundan oldu. Sonra ben de yaptığım dediğin günleri konuşmak
0: evet,
1: üzere sonlandırıyoruz
0: yani
1: programı.
0: Böyle
1: evet
0: bir
1: yetmedi yetmedi. Evet.
0: Bitirisimiz gelmedi.
1: Seni burada görmenin mutluluğunu tekrar yaşadım Beste.
0: Çok
1: böyle
0: teşekkür ederim.
1: Böyle genç başarılı arkadaşlarımı gördükçe de insan gururlanmıyor değil hani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O zaman Stüdyo D hanımlar beyler burada biter. Bugünkü konuğum Beste'ydi. Yeni bir Stüdyo D'de yeniden görüşmek üzere. Yeni
0: görüşmek
1: saatte beraber
0: üzere.
1: De sevdiğiniz yıldızlar burada olacak. Herkese keyifli günler.

0: Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.914 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.785, çeyrek altını 11.505 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
2: Yataşla mutlu uykular.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Aziz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Şehir.

0: Radyo D'de sıradaki şarkı konseptimiz var. Mottolarını sizler belirliyorsunuz. Ve bizler de sizlerin belirlediği o mottoları sıradaki şarkıyla buluşturuyoruz. Hadi gelin Radyo D'de zaman sıradaki şarkıyı birlikte dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı yazın en güzel anını bir şarkıyla hatırlayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde

0: Ben Mustafa Sandal. Hepinize Radyo D'den merhabalar.
1: İstersen dağla
2: Yo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısa

0: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Hem aşağı hem de yukarı doğru giden ayak izleri var.
2: Öyle mi dedi? Ölüm saati.
3: Kanında uyku ilacı tespit etti.
4: Çok keskin bir bıçak kullanmış.
5: Oldu, eksik adil abi.
6: Kalem parçaları.
7: Ben yapmadım.
8: Kimseyi öldürmedim ben.
9: Kanıt. Hafta içi her akşam TV2'de.
0: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

Radyo D'desiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Aynı zamanda meslektaşım Dila Kalafatoğlu. Hani ülkemiz ve Yunanistan arasındaki müzikal bir köprüyü kurmayı hedefleyen bir ortak çalışma. Sezen Aksu'nun ikonikleşmiş bir şarkısı derken bu şarkıyla yeniden geçtiğimiz günlerde karşımıza çıktı. Dijital platformda da bizlerle buluştu. Söz konusu olan Sarışınım'la Dila Kalafatoğlu'nu geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu Radyo D ayrıcalığıyla size eşlik etmeye devam ediyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Buna en güzel örneklerden biri de özellikle popüler müzikte bu aralar ilgiyi bir hayli üzerine çeken isim diyebilirim onun için. Konserleri de yine biletleri de yok satıyor. Sold out. Semih Cenk, canın sağ olsun. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Sertünsüz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Ne şarkı ama desenize. Hani nakarat kısmı diyor ya, beni tanırsın ağırbaşlı serseri. Kendim dururken üzmem kimseleri diye. Nisan'ın yine sonlarına doğru bizlerle buluşturduğu Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün öne çıkan, hani damar şarkılarından biri diyebilirim. Bu şarkı için ağırbaşlı serseri ve Sıla'yı geride bıraktık. Bu kez radyo dede mottolarını sizlerin belirlediği zaman şimdi sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı 5 dakikaya oradayım deyip yeni çıkanlara gelsin.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Cam kurbağalarının en önemli özellikleri karın kısımlarının yarısı aydem olmasıdır. Bu sayede karınlarından kalp, akciğer ve bağırsak gibi organları görülebilir. Cam kurbağaları parmak ucu büyüklüğünde küçük canlılardır. Yapışkan perdeli ayaklarıyla tek seferde 3 metreden daha uzağa zıplayabilirler. Geceleri aktif olan kuzey cam kurbağaları Meksika, Orta ve Güney Amerika'nın yağmur ormanlarında yaşarlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bugün...

0: Reklam.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Erciz.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.051 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.747, çeyrek altın 11.440 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Shop'a Expertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Ayvansaray, Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan. Yangın yeri.

0: Bankart.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Selamlar, selamlar, selamlar. Efendim burası Radyo D. Bugünlerdeyiz tabii, her yaz bunu yapmazsak içimiz rahat etmiyor. Yaz yaz olmuyor. Efendim Bodrum'da bugün Deha'nın sahne aldığı, işbirliği yaptığımız Müskebi No 1'den canlı yayınımızı gerçekleştiriyor sevgili dinleyenler. Erken geldin kardeşim diyorlar ama bugün Deha'yı hazırlayacağız sahneye. O yüzden Deha'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Enerjimiz yine tavan. Yine Bodrum'dayız.
0: Her zaman ya.
1: Canım benim. Bizim için şey oldu, bir klasik oldu.
0: Evet. Ya sen bu şarkıya bile kendi enerjini kattın ya. Bu Brass'lar ya. Bayılıyorum.
1: Ben de seviyorum. Son zamanlarda Brass'lara bayılıyorum.
0: Evet ya. Efendim daha günler oldu. Evet. Aşksız Prens çıkalı ilk canlı yayınımız. Şarkının evet. Da geçen hafta biliyorsunuz bütün radyocuları topladı Deha. Bir lansman yaptı.
1: Çok güzel, keyifliydi.
0: Evet, inanılmazdı. Ben de burada olduğum için gelemedim. Ama
1: bütün sana geldik.
0: Ya bütün radyocu dostlarımızla bu şarkının tabii konuşacağız. Yani evet. Bu şarkıyı birçok kişi yorumladı ama senin tabii sen konservatuarlı olduğun için çok sesli hale.
1: Evet.
0: Yani bu başka bir müzikalite haline çevirmen güzel oluyor. Mesela Kısmet Değilim işte de öyle, Bana Sor'da da öyle. Evet. Yani bunu tabii senin zevkin bu. Senin aranjen yani.
1: Eyvallah.
0: Değil mi?
1: Bunu teker teker düşünüyorum. Hatta şarkının başını ben bir sene düşündüm bunu.
0: Öyle mi?
1: Bir sene düşündüm.
0: Deha ile konuşuruz diyor ki oğlum beşinci falan aranjeyi değiştirmem.
1: Beş oldu bu, gerçekten de öyle.

0: bu şarkının sürpriz ilk defa bize açıkladığını işte yayınlamıştık.
1: Evet.
0: Hatta yanımızda Levent Akbulut vardı.
1: Doğru doğru.
0: Yıldız abladan bir şarkı dedin, Aşksız Prens dedi
1: evet.
0: falan.
1: Evet. Dedim ya geçen sene çıkarıyorum şarkıyı.
0: Evet
1: diye.
0: Ama bu
1: şarkının
0: zamanı.
1: Şarkının başıyla alakalı sorunum vardı. Beğenemedim. Serbest girdim olmadı. Gitarla girdim olmadı. Şimdi bu girişi bulunca dedim şarkı oldu. Bir de bu arada ilk defa Ağustos'ta şarkı çıkarıyorum ben.
0: Hayır, diğer sanatçılar da çıkarmazlar yani, kimse.
1: Kimse çıkarmaz. Ağustos'ta şarkı çıkmaz yani. Tek deli benim galiba Ağustos'ta.
0: Evet. Çünkü ne bileyim, yaz başı şarkı çıkar ki sahnelere anca yarasın, iş gelsin, ondan sonra değil mi? Yeni şarkı öyledir. Ama senin
1: benim
0: tabii
1: derdim yok.
0: Senin öyle işe mişe derdin ol. Boş gününüz var mı Deha Bey?
1: Pazar günü bekleriz abi.
0: Pazar mı boş saati? O gün de sesimiz çıkmıyor değil mi?
1: Uyuyoruz o günde.
0: Ya Fatih abi aradı öğlen. Şimdi ben dün kulüp yaptım, after yaptım üstüne.
1: Evet.
0: Dedi ki yayına gidebilecek misin dedi.
1: O kadar.
0: Dedim abi Deha Antalya'dan gelmiş.
1: Ne yol geldik?
0: Bir de canlı konser yapıyor. Gelebiliyorsa ben her türlü giderim dedim.
1: Ya. Canlı yapmak daha zor tabii ki de yani.
0: İnanılmaz bir şey o.
1: O ses yoruluyor çünkü uyku almazsan.
0: Evet.
1: En önemli şey uyku sesle alakalı.
0: Ben belki bir tek ses kullanıyorum ama sen tersler, tersler bilmem neler, pesler bilmem
1: var,
0: neler.
1: Çağırmalar.
0: İnanılmaz yani.
1: Kolay iş değil.
0: Efendim bugün biraz sonra video paylaşacağız. Bodrum'un en iyi mekanlarından birisi Müskebi. Bu seneki kadroyla line-up.
1: Çok
0: of.
1: Güzel oldu.
0: Of.
1: Burası bu sene Bodrum'un taplarından biri oldu. Bir yer oldu. Hem büyüklüğü açısından hem hizmet açısından çok da güzel şarkıcı arkadaşlarımız var.
0: Kesinlikle.
1: Çok güzel bir yer oldu. Bu sene çok mutluyuz. Keyfimiz yerinde.
0: Şimdi daha geçtiğimiz senelerde de burada Bodrum'da yıllardır sahne alıyor. Ama sana yetmiyor mekanlar. Anca yetmiyor. Bu büyüklükte.
1: Büyüyor.
0: Çünkü geçen ben Antik Tiyatro'da mı ne izledim seni bir otelde?
1: Otelde. O da güzeldi ama.
0: Kaç bin kişi vardı orada?
1: 2000 kişi vardı orada. O da keyifli oluyor. Amfitiyatro ama bu da keyifli oluyor.
0: Burası başka bir şey efendim. Biz şu an Ortakent'teyiz değil mi?
1: Ortakent'teyiz. Aslında Bodrum'un tam ortasındayız.
0: Tam ortası.
1: Her yere burası, her yere 25 dakika burası. Yalık Kaval 25 dakika, merkez 25 dakika, Bitez'e daha yakın bir yer. Turgut Lise 15 dakika gibi böyle tam ortada bir yer. O yüzden ortak etmemiş resmimiz
0: zaten. Ya onu. Deha sen de Cenk Eren'le konuşuyoruz. Geçen dedi ki valla dedi işte 30 yıl oldu Bodrum'da sahne yapıyorum. İşte Fatih'siz bir sene, evet. Tatsız. Ama Bodrum'un olmazsa olmazları var. Mesela sen olsun, işte atıyorum Cenk Eren olsun, Ajda Pekkan olsun. Her evet. Yaz olmak zorundalar bu isimler.
1: Bodrum'u seviyoruz. Bodrum da bizi seviyor.
0: Değer katıyorsunuz bir de.
1: Ben de işte o şey gibi, eskiler gibi aslında Bodrum'u büyük.

için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.071 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.21'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.783, çeyrek altın 11.503 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: haberleri bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Ya bu benim şarkım ya, bayılıyorum. Efendim Radyo D'de canlı yayınımız Bodrum'dan işbirliği yaptığımız Müskebi'den devam ediyor sevgili dinleyenler. Tabii erken başladık, normalde ben biliyorsunuz 5'te başlarım, 8'e evet. kadar. Ben yayına bir giriyorum 3 saat cezaevine girer gibi.
1: Ben de öyleyim sahnede. İnmek bilmiyorum.
0: İnmek bilmiyorum.
1: Normalde saat güzel 90 dakikada inerler.
0: Evet.
1: Beni de kimse indiremiyor. Aşağı.
0: Ama sen paranın hakkını veriyorsun yavrum. Tabii.
1: Helal para.
0: Efendim 0549 204 0104'e sizler hoş geldiniz. Erkenciyiz biliyoruz ama şimdi Aşksız Prens'ten sonra bu
1: kısmet.
0: Bu kış ikinci bomban aslında bu da.
1: Çok sevdim şarkıyı biliyor musun?
0: Evet.
1: Çok enerjili oldu şarkı da.
0: Ya ben bununla çıkıyorum sahneye ya. Bayılıyorum buna.
1: İnanılmaz oldu. Keyifli bir şarkı oldu. Bir de yine gaz gaz. Şarkı
0: evet. Yine gaz gaz. Yani bunu da kendine benzettim bu şarkının aranjesini.
1: Şarkıda
0: da
1: kendimi izliyorum ben.
0: Ama bak deha tarzı oluşuyor işte
1: evet,
0: böyle.
1: Evet oldurmuş oldu. Mesela bazı şarkılar atıyorlar bana. Abi tam senlik cover, senlik olur, sana olur. Yani, bazı işte, Tarkan şarkısı attı.
0: Evet.
1: Gibi. Onun gibi bir şey oldu aslında bu coverla benimle.
0: Bu çok önemli deha. Sen tırnaklarınla bu hem tarzı hem bu sanat
1: evet.
0: hayatını bu zamanlara getirdin. Yani gözümüzün önünde sen çocukluğunda o
1: doğru.
0: ATV'deki işte şey neydi Akademi Türkiye. Ondan önce senin bir konservatuar hayatın var.
1: Evet İzmir'de.
0: İzmir.
1: Evet.
0: Bak kimse bilmez senin konservatuarlı olduğunu.
1: Evet vallahi bilmez.
0: Herkes seni böyle Allah diye
1: biliyor.
0: Bunu da bana şey yaptı yayında falan bağırıyorum öyle.
1: Çok şey oldu ya. Bir de şey vardı ya bu senenin geçen senenin şeyi bu. Öyle olmaz dedim böyle olur dedim.
0: Evet.
1: Bir de bu çok patlamaya başladı. Bu laf slogan oldu bayağı.
0: Ya senin o lafını taklit ediyorlar bir de biliyorsun.
1: Edenler
0: de
1: var.
0: Bana çok tuhaf geliyor yalnız. Çünkü emek hırsızlığı çok acayip bir şey.
1: Onlara şey diyoruz biz Temu Deha.
0: Temu Deha.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Meclis Başkanlığı'na Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları incelemeye alındı. Konuya ilişkin incelenen kasada altının olmadığı, ilaçlar ve bir kitap çıktığı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. İstanbul Valiliği yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. Kentte yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 31, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
3: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
4: Opet'te duracaksın.
3: Aradığın ne varsa
4: buldum.
3: Opet'te bulacaksın.
5: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Reklam.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yerleşim yerlerinde araçların azami hız sınırı genel olarak 50 km saattir. Bu sınır yaya güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Yol şartlarına göre hız daha da düşürülebilir. Sürücüler hızlarını her zaman kontrol altında tutmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Bir ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.

Korkardım aşkın adı geçince. Yıllardır hep kaçardım aşık olmaktan.

0: Ya efendim, Bodrum'dan canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Hem sıcak, bir de tarihi bir yerden.
1: İnanılmaz bir yerdeyiz.
0: Evet, Müskebi No. 1, böyle taş bina burası.
1: Aslında burası bir evmiş, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet, burası bir evmiş. Sonradan bahçesini, büyük bir bahçe var. Hı. Bahçesini No. 1 yapmışlar, büyük bir restoran. Sonra da işte bu sene canlı müze döndü.
0: Hmm, şimdi tabii
1: var. Çok eski bir hikayesi var burada. Çok güzel, çok keyifli bir yer.
0: Kim oturuyormuş acaba? Bildiğimiz tanıdık birisi mi?
1: Sanıyorum ki eski belediye başkanı Kocadoğan oturuyormuş.
0: Ha, evet. Neydi, Ahmet Bey mi? Yok. Mehmet Kocadoğan. Mehmet Kocadoğan. Evet. Ondan sonraki Ahmet
1: Bey. Ama tabii ne anılar, neler olmuştu bu evde.
0: Tabii canım.
1: Büyük anılar.
0: Bir de sağlam bir ev, internet bile çekmiyor ya.
1: Çünkü niye? Sıcağa karşı ayarlanmış bence dışarıdan duvarlar.
0: Taş bir yapı.
1: Taş yapı. O yüzden internet yok.
0: O yüzden sevgili dinleyenler, ara sıra bugün böyle uzun aralar veriyoruz. Mesela burada kayıt yapıyoruz. Bugün saat 20'ye kadar dehaya da doyacağız.
1: Doyacağız, aynen.
0: Hep deha bilimler var efendim. İşbirliği yaptığımız tabii Müskebi No. 1. Bugün Deha'nın da sahne aldığı bu, evet, mekan. Şimdi geçenlerde seninle çok bölüp konuştuk. Şimdi kısmet değilmişin ayrı hikayesini, evet, konuştuk falan. Geçenlerde burada bir magazinsel bir olay oldu.
1: Allah Allah.
0: Nasıl Allah Allah? Ben okudum. Editörümüz yollamış, dedim ki Deha böyle bir şey demez dedim. Bu böyle bir magazin haberi var mı? Girdim baktım, var.
1: Var var. Sonra yine haberden bahsediyorsun.
0: Evet. Evet. Yani burada kimler sahne alıyor? Bülent Serttaş. Bir sayar mısın? Ben vallahi, Ayta Sözeri.
1: Ayta var, Yaşar var. Kuşlar Yaşar.
0: Kuşlar Yaşar.
1: Yaşar var. Altay abi var.
0: Oo.
1: Deniz Seki var. Deniz Seki de var yani bu arada.
0: Yani bir de bu arada geçmiş olsun Deniz Seki'ye.
1: Evet, çok üzüldüm.
0: Düştü, klima suyuna basmış. Kaymış balkonda.
1: İnanılmaz. Kader. Geçmiş olsun. Bir de bu hat sahnesi vardı biliyorsun. Ah, iptal oldu sahnesi.
0: İptal mi oldu?
1: Çok kötü bir şey oldu.
0: O zaman onun bir gününe de sen çıkıyorsun herhalde. Öyle mi?
1: Yok. Yok, doluydum vallahi. Çıkardım vallahi. Bugün. Onun için yapardım burada.
0: Peki ne oldu yani? O nasıl böyle bir şey yayıldı?
1: Çok enteresan. Bence bunu kasten yapılan bir
0: değil mi, bilerek yapmış
1: bu. Bir de bu haberi yapan insanlar bilmiyor ki Deniz Seki'yle biz aynı şirketteyiz bu arada.
0: Evet.
1: Menajerimiz aynı.
0: Ha, menajer de aynı.
1: Menajerimiz de aynı. Aynı şirketteyiz.
0: Haluk Bey mi?
1: Haluk Şentürk. Haluk Şentürk. Selam olsun buradan.
0: Selam olsun.
1: O yapıyor bütün işlerimizi zaten. Deniz de bu arada çok iyi arkadaşımız. Daha geçen iki ay önce beraber yurt dışında bir konser içtik Deniz'le beraber.
0: Evet.
1: Hatta bu haberi görünce biz Deniz'i aradım. Direkt kendim aradım Deniz'i. Güldük, telefonda güldük. Hatta o hafta Deniz'in afiş çıkıyordu burada. Yani bu haberi yapanlar bunu bir düşünmemişler, aynı menajer olduğumuzu. İsim yazarken, isim koyarken bir sıkıntı olmuş. Bu böyle birilerinden gelen bir
0: bilerek yapılmış bir şey,
1: itibar suikastı diyebiliriz
0: değil mi? Sen, o da var.
1: Çünkü haberin altına okuyunca işte yaparmam, işte böyle şey yapılmaz, işte ekmek oynanmaz falan diye yazılar vardı. İnanan insanlar da var sonuçta bu haberlere.
0: Hemen bu itibar suikastliği moda gibi bir şey oldu. Mesela enteresan. Emek hırsızlığı itibar suikastliği.
1: Kesinlikle.
0: Yani, çamur at izi kalsın. Linçle şöyle
1: izi
0: olsun.
1: İzi kalsın, aynen. Sonuçta bizim de arkamızda tek ben değilim ya. 20 kişi ekmek yiyor.
0: Evet.
1: Hepsi üzülüyor böyle şeyler olmasına. Sonuçta biz emek verdik, yıllarımız verdik bu işi yapmak için. Ve kimsenin de ekmeğini oynamayız. Çünkü biz de bir yerden geldik. Hele Barış'ındayken beni biliyorsun yani. Neler sahne içtim. Her
0: tabii
1: yer. İzmirlerde, Aydınlar'da, her yer sahne yaptık. Ben bunun işin zorluğunu bildiğim için bu işlere hayatta girmem. O yüzden de çok enteresan bir haber olmuş, tarihsiz bir haber olmuş.
0: Bir yani de ekmeğinin niye oynayasın? Senin öyle bir şey ihtiyacın da yok.
1: Benim öyle günüm yok zaten.
0: Öyle bir günün de yok. Bir de yani hani Bülent abi, Deniz Seki. Evet,
1: Bülent abi diyorsun, çok sevdiğimiz bir abimiz. Biliyorsun ayrıca görüşüyoruz Bülent
0: evet
1: abi.
0: Evet.
1: Komşumuz aynı zamanda. Tabii.
0: İnsan
1: komşuyuz da.
0: Yüzüne bakmak istediği komşusuna yapmaz.
1: Çok da görüyorum, her yerde görüyorum. Orada çok arkadaşımız var. Gaziantep'e gidiyorum, aynı ikisi oturuyoruz, beraber oturuyoruz. Yani çok enteresan bir haber olmuş. Bunu yaptıranları aklımızda bir şeyler var ama neyse. Şey yapmayalım.
0: Özel bir şey var onlarla.
1: Var var, aynen.
0: Pekala. Efendim hiç WhatsApp'a bakmadım. Ne güzel şu an mesela hiç kopma yaşamadık. Ne oldu? Duvarlar mı inceldi
1: şey
0: acaba?
1: Herhalde, değil mi?
0: İnternet çekmeye başladı bu.
1: Sevenlerimizin dualarıyla geldi.
0: Vallahi. Onu da yapman lazım.
1: Değil mi?
0: Sevenlerin dualarıyla.
1: Güzel şarkı mesela.
0: Aa.
1: Çok kavram var kafamda ya bu aralar. Ama şöyle bir sürprizim var.
0: Hiç söyleme.
1: Çok enteresan bir
0: bu çalınma
1: var
0: mevzusu. Yani adam kısmet değilmiş yapıyor, arkasına çalıyorlar. Onu yapıyor.
1: Yok, bunu çalamazlar. Sıfır şarkı aldım çünkü sonunda.
0: Yani kim bestecisi
1: çok
0: falan?
1: Çok güzel bir şarkı. İnanılmaz.
0: Hı hı.
1: Şu an evde yatıp kalkıp bunu dinliyoruz. Hı. Ve normalde bu yaz çıkarmayı planlıyorduk ama dedim ki şarkı o kadar güzel ki bunu dedim harcamayalım. Şöyle Eylül ayında şu doya doya klibiyle, güzel bir klibiyle, güzel bir reklamıyla çıkalım. Şarkı söz müzik Murat Güneş.
0: Oo, Murat'ımız.
1: Ve şarkıyı hazır almadım ben. Üstüme yazdı şarkıyı.
0: Üstüne yazdı.
1: Üstüme dikildi yani şarkı.
0: Murat'ın öyle bir özelliği var. İnanılmaz. Sanatçıya, sanatçının tarzına, kimliğine, kişiliğine gerçekten bir elbise diker gibi şarkı üretiyor.
1: Ya şarkının bir sözü var, söyleyeyim mi ne olduğunu?
0: Tabii ki.
1: Çalmazlar inşallah da.
0: Eğer slogansa söyleme.
1: Asfalta ağlatırım diyor abiciğim.
0: Oo. Asfaltı ağlatırım.
1: Fena.
0: Senden... Bunu yine aranjesini sen mi yapacaksın Deha?
1: Biz aranjesini bunun, bu sefer bu şarkı aranjesini 3-4 aranjöre verdim.
0: Bu sefer de garantiye aldım.
1: Garantiye aldım.
0: İşime de. Peki bu aranjörler demiyor mu ya? Deha Allah'ını söylüyorsun, bu kadar işimiz gücümüz var. Yani...
1: Yok yok ya, hepsi arkadaşım benim sonuçta. Beni seviyorlar da.
0: Tabii canım, aranjöyle paralarına bakarlar.
1: Paraya çocuklar. Bakarlar ne biraz yapalım? Da yani. Yani yıllar önce, bak sana bir şey anlatayım çok kısa. Yıllar önce albüm yapıyordum ben. Aranjör geziyorum. Mesela gittim bir gün şey vardı. Dansöz şarkısı. Serdar Ataş'ın dansözü. Hmm. Bir tane aranjöre girdim. Ne yapıyorsun abi dedim. Dedim ki Serdar Ataş dansöz yapıyorum dedi. Hmm. Başka aranjöre gittim. Ne yapıyorsun dedim. Serdar Ataş dansöz dedi. Hmm. Dedim abicim kaç kişi bu dansözü? Adam haklıymış biliyor musun? Çünkü tat olarak başka bir tat gelebiliyor başka aranjörden. Evet. Başka bir şey gelebilir. Bir riff bulur mesela şarkıya. Mesela Çakkadın'ın riffi gibi. Olmasa şarkı güzel değil mesela. Bu kadar güzel değil. Evet. Güzel de. Mesela o riffi bulabilir. O yüzden de birkaç tane aranjör vermek çok mantıklı. Tabii bu bütçeden geçiyor biraz. Hmm. İş ama acayip bir şey çıkabiliyor içinden. Bu şarkıya da öyle önem verdim.
0: Bak enteresan. Demek ki büyük starlar bunu yapıyorlar.
1: Kesinlikle yapıyorlar. Hmm. Serdar'da ben bunu görmüştüm mesela.
0: İşte.
1: Çünkü bir tane aranjeye okey demiyorsun yani. Alternatif bir aranje daha geliyor. Belki daha güzel bir şey çıkabiliyor.
0: Evet.
1: Riff çıkabiliyor içinden. O yüzden de bunu burada deniyorum yani.
0: Ya çok güzelmiş bu. Efendim şimdi bir WhatsApp'ı bir deneyeceğim. Bazı mesajlar var. İrfan ne oldu? Makine bozuldu mu? diye öyle yazmış. Vallahi radyo makinası bozulmuyor. İşte bina, taş bir bina falan olduğu için.
1: Yok benim enerjim bence bak. Büyük enerjide geldim, her şeyi patlattım.
0: Ama yani enerji gerçekten öyle, bazılarına fazla gelir.
1: Vallahi önemlidir.
0: Kimisine antipatik gelir. Herkes de böyle yüksek enerjili insanları kaldırmaz.
1: Kaldıramazlar. Ben mesela bazen eşime bile ağır geliyorum. Yeter artık diyor, durman lazım. Bir
0: durman yerde lazım.
1: Duramıyorum ben de.
0: Prematüre miydin? 7 aylık mıydın?
1: Değilim aslında 7 aylık ama duramıyorum mesela. Ben mesela sahnemde de öyle. Bir şarkıyı evet. Tam söylemiyorum. Yarıda kesiyorum şarkıları. Abi... İlk zamanlar insanlar diyordu ki şarkıyı yarıda kesiyor falan. Şimdi alıştı insanlar izlemeye gidenler de.
0: Hayır.
1: Şimdi 25 şarkıya 50 şarkı söylüyorum.
0: Temperamanı sürekli yüksekte tutmak.
1: Hep tavanda.
0: Sıkmıyor dinleyiciyi.
1: Sıkmıyor izleyiciyi.
0: Evet. Bu çok önemli.
1: Tam böyle ikinci bölüme girecek insana tak başka şarkıya giriyorum mesela.
0: Abi adam şarkıyı söylerken sıkılıyorsa izleyici de sıkılır ya.
1: Sıkılıyor yani.
0: O sen biliyorsun o mevzuyu.
1: Ben pat diye kesiyorum.
0: Çünkü burası yani senin sahnelerin biliyorlar ki Deha bizi eğlendirir.
1: Kesin.
0: Deha'nın arada sürprizleri vardır. Ahmet Kayaları, Zeki Mürenleri, damarları vardır falan. Hı-hı. Zaten onları çünkü repertuarda sığdırmak diye bir şey var yani. Saat
1: sonra
0: de belli.
1: Sonra şey diyorlar, bunu niye söylemedin? Yani bak yarım yarım güzel oluyor. Her şeyi söylüyorum bu sefer.
0: Evet.
1: Söylemedim şarkı kalmıyor yani.
0: Bak bunu da çalarlar. Deha gibi yarım yarım.
1: Yarım yarım.
0: Yarım yarım. Deha gibi
1: az
0: yarım.
1: Az çorba.
0: Az çorba. Bir bakalım sesimiz nasıl çıkıyormuş şöyle bir dinleyicilerimize.
2: Nazara geldin İrfan.
0: Hmm. Şu an iyiyiz ama değil mi sevgili dinleyenler? Bir bakayım şöyle bir.
2: Tamam buyursun. Tamam be abim, bir de Erzurum'a gelin artık ya.
1: Erzurum'a.
2: Palan Döken'de kayalım.
0: Palan Döken'de kayalım diyor.
1: Tamam kayarız abi.
0: Nerelere gidiyorsun Anadolu'da?
1: Ben çok gidiyorum bu ara. Yeni geldim hatta biliyor musun? Hmm. Çok enteresan. Temmuz ayının sonunda biz Hatay, Antep, Mersin yaptık. Son 3 konser arka arkaya. Biraz sıcaktı ama.
0: Çok.
1: Çok da güzel. Sonuçta orada da beni izleyen, bekleyen insanlar var.
0: Mersin'de Hatay. De gece hayatı, eğlence hayatı var hızlı.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Hatay'da insanların da artık ihtiyacı da var bazı deşarj olmaya. Hı hı. Ve Hatay konserimiz çok çok güzel geçti. Çok kalabalık geçti. Çok da eğlendi. İnsanlar çok deşarj oldular. Ve tekrar Hatay'a yine gideceğim. Çok keyifliydi. Oradan Hatay'dan böyle yavaş yavaş gezdik. Mersin'e geçtik. Oradan da Antep'e geçtik. Bir tur attık ama Mersin'de de gece hayat çok güzel.
0: Çok. Eskiden çok, beri varmış. Çok. Ben Antep'e çok şaşırıyorum.
1: İzmir'e benziyor biliyor musun?
0: Değil mi?
1: Deniz kenarı, eğlencesi evet. Falan İzmir'e çok benziyor.
0: Evet.
1: Çok.
0: Sen bir İzmir çocuğu olduğun için evet, okulu da orada okumuşsun.
1: O yüzden İzmir'e yakın olduğu için Mersin'i çok seviyorum ben.
0: Ya.
1: Antep'in de yemekleri çok güzel.
0: İnanılmaz. Geçenlerde gündem oldu biliyorsun. Damat yemişi. Şimdi Antep'te bu hemen sofrana koyuyorlar. İşte bir tane neydi o? Katmer üstüne kaymaklı. Abi onu yediğin zaman zaten sahneyi değil orada uça uça yaparsın
1: sahne. Benim başım uçaya geldi sahne öncesinde ben çok yemişim Antep'te. Bir bara su içemedim sahne öncesinde. Burada dolmuşum.
0: Yer kalmamış.
1: Şarkı söylerken o gece nasıl bitti bilmiyorum yani. Buraya kadar yemekler var.
0: Bak sen de kilo almıyorsun benim gibi.
1: Enerjim oldu için. Yoksa yemek yerim ben.
0: Yakıyoruz.
1: Güzel yerim yoksa yani.
0: Güzel. Ama şey, metabolizma durmuyor. Yakıyor yani.
1: Şurada bak 5 tur attık ikimiz.
0: Durmuyoruz.
1: Durmuyoruz yerimiz.
0: İşte bu şarkı.
1: Evet.
0: 7-24 çalsak doymayız.
1: Vallahi ben seviyorum.
0: Benim açılış şarkım resmen. Harikasın. Sahneleri yani.
1: Vallahi. Kısmet değilmiş
0: mutlu. Çocuklar ezberlemiş artık. Mutlu çalışırım. Efendim 0549-204-0104 işbirliği yaptığımız Müskebi No 1'den bugün canlı yayındayız. Deha'nın burada sahnesi var.
1: Bu akşam
0: ve sahne öncesi canlı yayında burada sizinleyiz. Şu an sorun yok, bülbül gibi geliyor sesiniz diyor.
1: Harikayız.
0: Evet. Şöyle bir bakalım efendim, buyursunlar.
3: Efendim sesiniz çok güzel geliyor. Deha'ya da selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Allah! Ya Deha bunu bizim dilimize doladı. Yayında falan dediğim, bağırdığım zaman yandan bizim CNN Türk Radyo'dan geliyor arkadaşlar. Ne bağırıyor bunu?
1: Geçen Bodrum konserinde geçen sene ben Allah diye bağırıyorum. Tabii müzik gitmiyor yan tarafa. Sadece Allah diye bağırıyoruz ya. Birisi polisi aramış, birine bir şey yapıyorlar diye.
0: Allah! Efendim hoş geldiniz, merhabalar, buyursunlar.
4: İrfan'cığım biz de Mersinliler olarak seni çok seviyoruz, çok teşekkür ederiz. Ancak bahsettiğiniz gece hayatı hakkında bizim bir fikrimiz yok. Bir aydınlatır mısınız acaba?
0: Valla onu daha aydınlatsın.
1: Valla ben çok Mersin'de geliyorum. Konserlerim de oluyor, harika geçiriyor. Sizleri de bekleriz efendim.
0: Nasıl bir gece hayatı bu? Yani kaçta baş?
1: Akşam hayatı diyelim biz.
0: Akşam hayatı. Ama doğru, senin öyle konserin bizimki gibi kulüp gibi birden sonra değil.
1: Yani bu pandemi sonrasında aslında oldu bunlar. Çok güzel oldu aslında. Eskiden ben de bir de sahne çıkıyordum. 5'te iniyordum falan. Şimdi bizim pandemiden sonra çok güzel oldu bu iş. 10.30 sahne maksimum 1'de bitiriyoruz. Tertemiz, herkes evine.
0: Birden sonra görüntülü çocuklarla artık.
1: Ya, çocuklar, evet gücüyorum. Daha güzel oldu aslında bizim için yani.
0: Değil mi?
1: Ben çok çalıştım. Sen daha gençsin.
0: Tabii. Ama senin o konservatuar yılların kaç senen var sektörde?
1: Benim çok var.
0: Evet.
1: 20 senem vardır.
0: Okul.
1: İlk ekibim.
0: Bakın programın başında yayını yeni açanlar için. Efendim Deha hep hayatımızda. Konservatuar yıllarından sonra işte Akademi Türkiye Müzik Yarışması. Türkiye'nin ilk müzik yarışmalarında.
1: İlk müzik, popstar vardı, sonra biz vardık işte.
0: Evet öyle ama Akademi Türkiye'de de mesela arkada bizim konservatuardan Nilgün Onat hocamız.
1: Hocam, Nilgün hocam
0: sizi çalıştırıyordu.
1: Evet,
0: kulakları çınlasın, şan eğitimi veriyordu. Yani orası daha bir gerçek akademi gibiydi yarışma.
1: Ya inanmayacaksın, çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bizim yarışmada röportaj dersi vardı, biliyor musun? Röportaj dersi, yani hiç, dünyanın hiçbir yerinde yoktur mesela bir şey. Nasıl röportaj verilir, nasıl kameraya konuşulur, mikrofona konuşulur diye dersler aldık.
0: Gerçekten. Ya. O yüzden orası gerçekten okul gibi. Birçok oyuncu gibi çıktı, şarkıcı çıktı. Sen o dönemden beri hayatımızdasın.
1: Keşke tabii 20 yaşındaydım o zaman ben, ama çok değerini anlayamamışım o zaman. Şimdi bakınca geriye ne güzelmiş diyorum ya.
0: Değil mi?
1: O yıllarda tabii daha böyle gençtik.
0: Eğitmiş sizi yani.
1: Anlamıyorduk ne olduğunu
0: yani. Tabii yani.
1: Derdimiz parayı bulmaktı bir anda.
0: Ve sevgili dinleyenler, daha son zamanlarda yaptığı coverlarla Türkiye'de müzik hayatımızda kendi tarzını oluşturmaya başladı. Ve siz dinlememişsinizdir. Kısa bir Aşksız Prens'i dinleteceğim,
1: evet,
0: size
1: son,
0: şimdi.
1: Son şarkımız.
0: Ve öyle reklama gideceğiz.
1: Harikasın.

0: işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela altta brasslar, çok seslilik, bu şarkı Yıldız Tilbe'den dinlediğimiz gibi birçok cover yapıldı. Evet. Ama bu en bambaşkası.
1: Teşekkür ediyorum. Ya. Sağ olasın.

0: nasıl olmuş sevgili dinleyenler? Aranjesi, bu yeni hali Aşksız Prens'in.
1: Bu arada sevgili Ercan Bakalımoğlu benim aynı zamanda piyanistim ve aranjörüm oluyor. Biz beraber yapıyoruz şarkılarımızı. Ona da selam göndereyim buradan.
0: Selam olsun ya.
1: Çok sabaha kadar uğraşıyor çocuk.
0: Ama yani kaçıncı aranje daha
1: artık? Bıktı benden, bıktı.
0: Bıktı senden. Nasıl olmuş sevgili dinleyenler? Bir Yıldız Tilbe şarkısı. Robert de söyledi bunu değil mi?
1: Robert söyledi, evet.
0: Evet, hatta Yıldız söylemedi, Robert söyledi.
1: Robert söyledi izden. Yıldız söylemedi.
0: Evet, Yıldız Tilbe şarkısı ama yani.
1: Evet, söz Yıldız Tilbe'ye ait.
0: Bu hali bambaşka olmuş.
1: Robert çok iyi söylemişti o zamana göre. Tabii. Ben çok seviyordum bu şarkıyı. Robert'den çok dinlemiştim zamanında.
0: Tabii.
1: O da harika bir okumuş şarkı.
0: Ne zamanlardı? Regatta zamanları, 90'lar.
1: Tabii müzik değişti birazcık. Şimdi her şey çok hızlandı ya.
0: Evet.
1: Pat pat diye şarkı giriyor. A, B nakarat giriyoruz. Eskiden bir intro vardı, 1,5 dakika eskiden.
0: Tabii, 5 dakikalık
1: şimdi
0: şarkılar.
1: Senin sabrı yok abi.
0: Nirhan Ünsal'ın bir şarkısı var, hangisiydi? 6 dakika mı ne o? İnanılmaz. Harikasınız demiş. Deha konserini izlemeden ölmesinler. Kosova'dan sevgiler diyor.
1: Kosova'ya sevgiler.
0: Şu bak buradan hemen fotoğrafını da gösteriyorum dinleyicimiz.
1: Çok fenasın.
0: Dinleyicimiz. Pekala efendim, reklamımız var. İstanbul Merkez Stüdyomuza Serdal'a yayını bırakacağız. Ve Bodrum'dan işbirliği yaptığımız Müskebi No 1'den canlı yayınımız devam edecek. Güzel gidiyoruz, kopmadık.
1: Harikayız.
0: İnternet iyi gidiyor. Reklamlar sonra buradayız.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: Biz...
1: Reklam.
0: Kamu spotu.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarım...

0: Efendim bugün Bodrum'da her yaz bir kere bir yayın yapmazsak o yaz olmaz. Yaz olmuyor. Deha Bilimlerle, Deha'mızla işbirliği yaptığımız Müskibi No1'den yayınımızı yapıyoruz. Ve neyi kutluyoruz? Deha'nın aslında bu eski patlamış şarkıları. Bana Sor, evet. Kısmet Değilmiş, Tanrım, Ahmet Kaya şarkıları. Ama onun albümün adı vardı.
1: İki Gözüm.
0: İki Gözüm babamın şarkıları.
1: Babamın şarkıları ayrı.
0: Ya.
1: O da güzel. Güzel
0: o abi. Çok güzel projeydi.
1: Herkes şey vardı orada. Hadi sen git içine var. Çok
0: evet. Şark,
1: çok iyi şarkı.
0: Evet evet. Şimdi sound check yapacak Deha.
1: Evet.
0: Deha bahtı güzel olacak belli.
1: İnşallah.
0: Aşksız Prens'in.
1: Evet.
0: Şu an nasıl gidiyor tabii kontrol etmiyor
1: dinlenmeden. Çok güzel gidiyor. Ben çok beğeniyorum. Tepkileri anlıyorum ben zaten. Sosyal medyadan gelen videolardan. Arabada çekiliyor. Evde çekiliyorsa tamamdır bu işi.
0: Başlamış aynen. Yani. Radyolar da girmeye başladı.
1: Girmeye başladılar.
0: Senin ilk radyo canlı yayın konu oldu.
1: Evet bu şarkıyla ilk oldu. İlklerin Prens'sin kardeşim.
0: Ya canım ya. Demin de söylediğim gibi her yaz bir kere bu işi yapmazsak olmaz.
1: Bizim şeyimiz oldu ya. Evet. Ritüel olur.
0: Peki nasıl bir sene gidiyor ya? Nasıl bir Bodrum? Sence eğlence hayatını bu ekonomi etkiledi mi? Yoksa millet eğlencesinden hiç vallahi mutsuzluğundan vazgeçmiyor
1: etkiledi
0: mu?
1: Biraz. Fiyatlar etkiliyor insanları. Sosyal medyada şöyle mesajlar alıyorum. Üzücü oluyor. Bazen işte Deha Bey'i izlemeye gelemiyoruz çıktığınız mekanlara diye mesajlar alabiliyorum bazı fiyatlar yüksek olabiliyor. Tabii mekancılar da haklı. Maliyetler çok arttı. İçki maliyetleri olsun, sanatçı maliyeti olsun, yemek maliyetleri olsun arttığı için de onlar da mecbur olarak fiyatlara yansıyor bunlar. Yansıyınca da insana gelemiyorlar. O yüzden biz ne yaptık? 25 Ekim'de eğlence hayatını Harbiye'ye taşıyoruz. Gelemeyenlere
0: biz konser bileti verecek miyiz radyodan?
1: Vereceğiz. Sana geleceğim yine. Daha zaman var çünkü onu söylemek tamam. Var. O yüzden...
0: Tarih 25?
1: 25 Ekim'de biletler şu an satışta ve çok iyi gidiyor biletlerimizde. İşte izlemeye gelemeyenler de Harbiye Açık Hava'da bu eğlenceyi, bu tadı tatacaklar bizle beraber.
0: Bostancı duydum da Harbiye senin ilk Harbiye'n mi?
1: İlk Harbiye'm olacak bizim. Oo. Bostancı'dan sonra 4. ay sonra Harbiye.
0: Ya. Biliyorsun Harbiye Er Meydanı aslında.
1: Evet.
0: Eskiden orada da konser vermek çok kolay bir şey değildi yani. Yok evet. Hala önemli. Doldurabilmek önemli olan zaten.
1: Kesin
0: orayı.
1: Öyle ama bilet satışta çok iyi gidiyor. Biz bile inanamadık satışlara. İnsanlar gelemeyen insanlar da oraya gelmek istiyor. Gelenler de gelmek istiyor tabii. Beni izleyenler de var. O keyifli
0: bir şey olacak. O da başka bir şey olur zaten.
1: Ama şovun ismi de güzel oldu. Eğlence hayatını Harbiye'ye taşıyorum.
0: Ooo güzel. Deha'cığım yolun bahtın açık olsun.
1: Adam.
0: Senin yıllardır bu işe mesleğine verdiğin emeği birebir görüyorum.
1: Evet,
0: çok eski arkadaşımsın, dostumsun. Yani sen Etiler'de de. Falan işte AVM'nin içinde rastlardım sana.
1: Evet.
0: Her yerde görürdük. Aynı tatlılıkla, aynı samimiyet. Kendi o saygını, sevgini yıllardır bozmayanlardansın.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bir kişi de bizim sektörde diyemez ki ya Deha da değişti, şöyle oldu, böyle oldu. Ne birisinin tavuğuna kış demiştir, ne bu tatlılığını kaybetmiştir, ne kimsenin emek hırsızlığından malını çalmıştır.
1: Ne konuşmuştur.
0: Ne konuşmuştur. Yani ailesiyle düzgün yıllardır.
1: Sağ ol.
0: Herkesin, bizim sektörün herkesin bildiği Deha'sın yani.
1: Teşekkür ediyorum. Böyle olma devam edelim inşallah.
0: Sonra. İnşallah. Aynen. Bu saatten sonra bozulma kaçak
1: geldin. Artık yok.
0: Geldin.
1: Kaç.
0: Yaş kaç. Hani böyle şımarma evresi vardır ya.
1: Onu atlattım ben biliyor musun?
0: Evet.
1: Yani? Onu çok düşündük biz. O bölümü atladım.
0: Evet.
1: Yani.
0: Mesela bir fenomen oluyor adam. İşte sosyal medyada tanınıyor. İki gün sonra nasıl? Neleri çıkıyor?
1: Bir sene sonra havalanıyorlar biliyor musun?
0: Havalanıyorlar. O parayı öyle. Nasıl kullandıkları ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Falan.
1: O yüzden benim babamın lafı vardı. Yavaş git devamlı git derdi bana.
0: Yavaş git devamlı git.
1: Evet. Yani amaca doğru ilerlersin dedi. Hızlı gidersen bir yere çarparsın. O yüzden ben çok yavaş ilerledim.
0: Ya.
1: Yani bir... Virajı geçtik şu an yukarı doğru çıkıyoruz yani.
0: Sen de sanat camiası içerisinde güven problemi yaşayanlardan birisi oldun mu? Ben, yani Haluk Levent olayından sonra.
1: Valla ben zaten kimseye güvenmiyordum.
0: Ya bugün duydum Kıvanç Tatlıtuğ Göya Haluk Levent'ten yaptığı bağışı geri almış, istemiş zamanında.
1: Helal olsun.
0: Bu doğru yere gitmiyor demiş.
1: Ben,
0: böyle arada, bir şey okudum haberle. İddia tabii.
1: Kıvanç Tatlıtuğ'un tavrını ve duruşunu çok seviyorum o adamın. Bayılıyorum ona yani. Çok doğru bir adam bence Kıvanç.
0: Değil mi?
1: Vallahi doğru bir adam.
0: Kıvanç duyuyoruz.
1: Kıvanç yani. Duyuyoruz. Radyo Bakanası Kıvanç'la sunar.
0: Kıvanç'la sunar. Ama sevgili dinleyenler yani bilmiyorum ama hani şöyle bir şey var. Bizim sektörde hani akıllanmaz bir durum var. Bir insanın hatasını görüyorsak o insan gerçekten de düzelmiyor.
1: Biz de şöyle
0: kimlerini
1: bir şey
0: gördük ya. Yani.
1: Türkiye'de mi dünyada mı bilmiyorum ama biz çabuk unutuyoruz her şeyi.
0: Evet.
1: Çok çabuk unutuyoruz. İyiyi de kötüyü de unutuyoruz.
0: Ben abi. Unutmuşum Haluk Levent'in zamanında bu işlerle
1: değil mi anıldığını?
0: Evet, anıldığını, ama yargılandığını.
1: Ama piyasada bunu bile biz bunu biliyorduk yani. Çok
0: unutmuşuz.
1: Konuşuyordu etrafımızda. Nasıl olabilir? İşte bu en güvenilir seçildi diye birinci falan. Biz şok olduk hatta kendi çevremizi.
0: Öyle almıştık. Mi seçilmiştim?
1: Biz çok... Tabii. Seda sen ikiye düştü falan düşün.
0: Ya. Seda abla ya.
1: Yani. Demek gerçek neymiş Seda Sayan'mış yine.
0: Gerçek değil Seda mi? Sayan'mış yine ya. Seda ablaya da selam.
1: O zaman şey çalalım. Git git yolunu çalalım. Öyle gidelim buradan.
0: Evet, git git yolunayı çalalım.
1: Hem efendim. Seda Sayan okumuştu hem ben okudum.

0: çok iyi aranje bulabiliyorsun. Ben onu bitene kadar reklama gideriz yani. Bence Aşksız Prens'le
1: evet,
0: seni uğurlayacağım.
1: Yeni şarkımız da beni.
0: Şimdi
1: evet.
0: Müskebi No 1'in işletmecileri ekibini alacağım yayına sevgili dinleyenler.
1: Evet. Bodrum'la ilgili genel piyasanın durumunu açıklayacak olan arkadaşlarımız arkamızda evet. Buluyorlar.
0: Bir de Sevda'mızın... Ya...
1: Sevda bizim kardeşimiz, canımız.
0: Sevda yerimiz. Özkaran.
1: Evet, biz de ileride belki de Sevda'yla güzel bir şarkı yapabiliriz.
0: Oo, süper tabii. Olur tabii. Canım Sevda'mın abisi, canım Ozan abimiz Ozan. Buralarda. Ozan Özkaran, o da Bodrum'un olmazsa olmazı artık.
1: Kesinlikle.
0: Ya. Vallahi bir daha.
1: Bence Bodrum'un Zeki Müren'in burada ya.
0: Bodrum'un Zeki Ozan Özkaran'a Bodrum'un Zeki Müren'i dedi. Neyse, intikamın acı olur abisi. Söylüyor. Efendim, bir hafta oldu mu çıkalı Aşksız Prens?
1: Vallahi olmadı.
0: Daha bir hafta bile olmadı.
1: 6 gün oldu tabii.
0: Evet, Aşksız Prens çıktı. Yok, bol bol dinlensin.
1: İnşallah.
0: Telefon. Sana da hayırlı uğurlu olsun.
1: Buradan bu arada sevgili Yıldız Silbe'ye çok teşekkür ediyorum. Şarkımızı hiç ücret almadan aldı.
0: Aa,
1: evet, kesinlikle.
0: Herhalde ücret almadan şarkı veren tek insan
1: olabilir
0: Yıldız.
1: Gerçekten de.
0: Ben ücret...
1: Hediye etti bana şarkısını. Sağ olsun.
0: Yıldız abla ki alır fazla
1: Yıldız
0: fazla.
1: Yıldız Silbe çok kimsenin bilmediği bir huyu vardır. Onu çok yardımseverdir. Kimse görmeden çok iş yapar.
0: Evet.
1: Bunu da dinlendirmez. Biz söyleyelim buradan. Yani inanılmaz şeyler duyuyorum.
0: Tabii Filistin'e falan neler yaptı ya.
1: Onlar görünen kısmında görünmeyen kısımları var. O tabii. Parayla iş olmayan bir insan. Buradan da Yıldız Silbe'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz şarkı için de.
0: Ya.
1: Yüreğe sağlık.
0: Efendim, mesajlarınıza bakamadım, kusura bakmayın. Deha Kuşadası performansı muhteşemdi. En kısa zamanda tekrar gel demiştim.
1: Evet, Kuşadası'nda gün veremedik Ağustos'ta. İnşallah seneye adaya geleceğiz bol bol.
0: Ya. Kuşadası çok tatlı. Oranın en iyi mekanlarından birisi senin Jade.
1: Evet, çok güzel. Sevgili Tibet abimizi çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Adayı çok seviyoruz.
0: Ben de adayı çok seviyorum. Bu gece
1: çok
0: oradayım
1: seviyorum
0: mesela.
1: Seviyorum orayı ben. Çok sıcak içten bir yer.
0: Çok. Eski Ege orada var.
1: Evet,
0: yaşıyor
1: evet.
0: Yani. Pekala. İstanbul'u merkez stüdyomuzda bırakıyoruz. Ve daha iyi yolculuyoruz. Konuklarımızla devam ediyoruz.
1: Her an gelebilirim ama belli olmaz.
0: Gel tabii. Yanda zaten burada sound check'te.
1: Yan tarafta.
0: Evet.
1: Harika.
0: Reklamlar. İlk önce haberlerimiz var, sonra reklamlar. Geliyoruz.
2: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: Gökhan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Meclis Başkanlığı'na Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları incelemeye alındı. Konuya ilişkin incelenen kasada altının olmadığı, ilaçlar ve bir kitap çıktığı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. İstanbul Valiliği yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. Kentte yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 31, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
3: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Burası Radyo'da canlı yayınımız Bodrum'dan. Demin de söylediğimiz gibi işbirliği yaptığımız Müskebi No 1'den devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Deha'yı burada sound check'e yolladık provalarına. Sevgili işletmecimiz Cüneyt Karahan değil mi abi?
1: Evet.
0: Cüneyt Bey'le devam ediyor. Cüneyt abi nasılsın?
1: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın canım kardeşim? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Şimdi Cüneyt abiyi anlatayım. Böyle mavi gözlü, uzun boylu, beyaz saçlı, karizmatik böyle.
1: Harikasın.
0: Bir abimiz. Cüneyt abi kaç yıldır Bodrum'dasın?
1: Yani biz normalde İstanbul'dayız. Yaz sezonu için Bodrum'a geliyoruz. Tahmini 30 seneyi doldurduk. 30 senedir
0: bak.
1: Bodrum, Çeşme sezona çıkıyoruz evet.
0: Ya efendim mesela yazları değil yani kışın da buralarda mısın?
1: Kışın İstanbul'dayız. İstanbul'da yine canlı müzik yapıyoruz. Canlı müzik mekanlarındayız. Yazları da Bodrum'dayız.
0: Yazları buradasın.
1: Evet.
0: Peki şöyle bir Cüneyt Bey'in sesini bir tık açalım demişler merkez stüdyodan. Hemen şöyle bir yükseltelim şöyle bir. Evet. Serdal da İstanbul'dan söylüyor.
1: Evet.
0: Cüneyt Bey'i yükseltelim diye hemen.
1: Tamam.
0: Yükseltim. Cüneyt abi Müskebi
1: evet,
0: çok eski bir yer burası. Yani burada burası bir semt adı Müskebi.
1: Evet, Orta Kent'in eski adı.
0: Evet, Orta Kent'in eski adı. Burada işte valiler, kaymakamlar, belediye başkanları yetişmiş.
1: Hep Müskebe'den çıkar.
0: Ha. Yani burası aslında verimli toprak yani.
1: Evet, şöyle söyleyeyim sana, Bodrum'un tam ortası esasında Müskebi. Her yere 15 dakika.
0: Hmm. Yani şöyle söyleyeyim, Orta Kent'i bilerek seçmişler buraya yerleşenler.
1: Yok yani öyle tabii ki de şöyle bir şey var. Eskiden mesela işte marina olmadan önce Yalıkavak ya da Türkbük olmadan önce Orta Kent yine vardı. Çok eskiden mesela burada Kulüp 63 vardı, Aso vardı, İbrahim Tatlıses, Şaziye vardı, Makara Kulüp vardı. Onların hepsi vardı. Sonra sahil kesimine yerleşti bu. Sahil kesimi biraz daha hareketlenince mekanlar oralara kaydı. Normalde eskiden mesela Orta Kent daha hareketliydi.
0: Öyle mi? Bak işte. Senden öğreniyoruz bunları. İbrahim Tatlıses'in mekan. İbrahim abi gerçi burada özellikle şöyle söyleyeyim, otelcilik, otopark işleri,
1: biç olayları,
0: biçler, yani bayağı da yatırım yapmış İbrahim abi zamanında.
1: Tabii tabii, zamanında, o zamanda mesela bu 2000'lerden bahsediyoruz. Çok ciddiydi o zamanlar evet yatırımlar.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi efendim Müskebi No 1. No 1
1: kapı numaramız.
0: Aa, ben iken ismi birleşmiş zannediyorum.
1: Yok, kapı numaramız. Şimdi ismi alırken öyle aldık. Müskebi No 1.
0: Bu semtteki ilk ev.
1: Evet, ilk ev. Evet,
0: burası.
1: İlk eviniz.
0: Ya çok güzelmiş.
1: Şans.
0: Evet, tarihi bir yer. Bazen internet çekmiyor, bu taş binanın içinden yayın
1: evet.
0: Yapıyoruz sevgili dinleyenler. Ama konser alanı içerisi kaç kişilik Müskebi?
1: Burası normalde 250 kişilik butik bir yer. Yemekli bir konseptimiz var.
0: Hı-hı.
1: Çok cici böyle ağaçlar içinde.
0: Hı-hı.
1: O şekilde.
0: Ya harika. Şimdi her gün burada etkinlik var.
1: Her gün yok. Haftanın 4 günü yapıyoruz. Çarşamba.
0: Mekan her gün açık mı?
1: Yok. Haftanın 4 günü.
0: 4 günü
1: malum,
0: açık zaten.
1: Ekonomik şartlardan dolayı eskiden 7 gün çalışırdık ama şimdi biliyorsun ki ekonomik şartlardan dolayı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi non stop sezon başından beri maşallah
0: ya.
1: İyi gidiyoruz.
0: Ama siz açık olduğunuz her günde etkinlik var.
1: Tabii ki.
0: Onu demeye çalışıyorum
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Açık olduğu her gün bir sanatçı var.
1: Tabii.
0: Mesela hangi günler, hangi eventlerimiz var? Line-up'ı bir şey yapalım.
1: Şöyle line-up'ımız şöyle aslında, biz değişimli yapıyoruz. Bu normalde diğer şehirlerle gidiş gelişleri dengelemek adına. Mesela atıyorum bu çarşamba 12'sinde Deha Bilimler var. İşte cuma günü Haktan var. Cumartesi günü işte Ayta Sözleri var. Öbür hafta mesela değişebiliyor. Çarşambaya Ayta Hanım geçiyor. Cumaya Deha Bey geçti. Mesela 21'de Cuma'da Deha Bey var.
0: Hmm.
1: Onları ayırıyoruz. Hem misafirler sıkılmasınlar diye.
0: Diye.
1: Hem de line-up'ı değiştiriyoruz. Devamlı Linet vardı mesela geçen hafta.
0: Linet öf.
1: Evet. Deniz Seki vardı.
0: Yaşar.
1: Yaşar çıktı burada tabii
0: evet,
1: ki.
0: Deniz Hanım'ın burada sahnesi vardı sevgili dinleyenler. Deniz
1: evet,
0: Seki'nin.
1: Cumartesi günü.
0: Fakat işte bu klima suyundan dolayı işte basmış suya ve
1: evet,
0: kalça
1: evet.
0: Kemiğini kırmış, ameliyata alındı.
1: Geçmiş olsun diyoruz buradan biz de Müskebi ailesi olarak.
0: Evet. Buranın sanatçı solisti.
1: Evet.
0: Ya geçmiş olsun tabii.
1: Sahibisizlik oldu evet.
0: Umarım bir an önce iyileşir. Haktan ne günü?
1: Haktan 14 Cuma.
0: 14'ü 14
1: olsun. İlk galası evet.
0: Aa, daha önce Haktan hiç bu sezon herhalde yapmadı.
1: Bu sezon hiç gelmedi. Biz de hemen bir şey yaptık.
0: Ya. Efendim Haktan kaçmaz. Peki bugün benim dinleyicilerim hep şey isterler. derler ki mesela bizim canlı yayın yaptığımız mekanlardan acaba biz misafir edilebiliyor muyuz? Cenk Eren geçenlerde konuktu programa. Hem Alaçatı Çeşme'deki sahnesine hem Bodrum'daki sahnesine bir çifti, iki çifti misafir etti. Tabii. Biz burada yapabilir miyiz? Patron ne der bu?
1: Şöyle. Siz de biliyorsunuz ki şöyle bir durum var. Deha Bilimler sahnelerinde 10 gün önceden solda atı zaten çıkıyoruz ama biz yine sizi kırmayalım. Bir sırada bir iki kişi misafir edebiliriz ama Haktan'a edebiliriz. Ayta'ya edebiliriz bu haftaki Cuma Cumartesi'ye isterseniz o da olabilir.
0: Sevgili dinleyenler 0549-204-0104'e bana ben Haktan'a gitmek istiyorum ama Bodrum'da Müskebi No 1'de. Tabii. Yani. İşte kim dediniz?
1: Cumartesi Ayta Sözeri.
0: Ayta Sözeri kaçmaz. Ayta Sözeri'ye gitmek istiyorum İrfan değil. Biz konserlere kombine bilet ayarlıyoruz yani. O yüzden bizim bu güzelliğimiz size her zaman baki biliyorsunuz. Bana 0549-204-0104'e bir de Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresine yazabilirsiniz. Ya bugün yazamadınız, akşam kocanızla, eşinizle konuştunuz. İrfan bizi gönder deyin. Yine göndeririz.
1: Tabii ki.
0: Değil mi Cüneyt Bey?
1: Tabii. Her türlü ağırlarız.
0: Ya. Sizin için kaptık bu yakışıklı adam, bu Cüneyt abimden.
1: Eyvallah cansın.
0: Vallahi. Şimdi reklamlarımız var. Reklam dönüşü Deha ile döneceğiz. Şimdi içeride provada bu şarkıyı istemişti. Reklam dönüşü git yoluna ile döneceğiz.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayaklarıyla yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Tek.
6: Reklam.
7: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
8: Garaj Oto Ekspertiz.
9: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı yarın hallederimciler için gelsin.
3: Radyo D.
4: Hayatın için.

0: Erfan Aslan.
1: Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayındayız sevgili dinleyenler. Nereden? Deha'dan sonra Yüskebi No.1'den bugün işbirliği yaptığımız bu mekandan canlı yayındayız ve değerli işletmecimiz Cüneyt Karahan burada. Ve tabii ki de mekanımızın çalışanları. Şu çekim yapan beyefendinin adı ne
2: demek?
1: Hüseyin Bey. Hüseyin Bey bu güler yüzüyle değil mi gelenleri karşılıyor. Al yanak Hüseyin Bey.
3: Radyo makinesi.
1: Efendim az önce mekan işletmecisi değerli Cüneyt Bey dedi ki sahnelerimize, dinleyicilerimize birer çift verebiliriz dedi.
2: Evet,
1: çünkü bugüne yer yok mesela.
2: Bugüne gerçekten soldu hatta.
1: Evet gerçekten yani hani derler ya tuvaletin kapısına kadar sandalye.
2: 15 gün önce Deha Bilimler'in sahneleri inanın bana 15 gün önce.
1: Ya yani Deha'ya yapılmış bu mekan resmen.
2: Deha için mi?
1: Deha için yani. Evet. Ama şimdi mesajlarınızı gördüm. Dilara Hanım, merhabalar Ayta Sözeri için gelmek istiyorum. İki kişi bistro beni seçer misiniz demiş. Dilara Hanım'a bir tane vermiş olduk. Bir de Haktan konserine Gizem Buse Özcan.
2: Harika.
1: Efendim geldiğiniz zaman arkadaşlarımız size buranın iletişim bilgileri verecekler. Cüneyt Bey'i arıyorsunuz. Cüneyt Karahan'ı. Şimdi Ayta Hanım'ın bu cumartesi miydi?
2: Bu cumartesi. Cuma'da Haktan.
1: Cuma'da?
2: Haktan.
1: Haktan.

0: Bodrum'dan Doğukan ben. Ayta Sözeri'ye eşimle gitmek istiyorum. Kral demiş. Hem de Müskebi'de oturan biri olarak diyorlar. Komşu.
1: Evet, komşumuz resmen.
0: Duyulmuyor mu buradan acaba?
1: Ses yalıtım olduğu için duyulmaz.
0: Duyulmuyor değil mi? Burada internet zor çekiyor zaten yani. Burada. Tamam, ona da hemen bir tane. Yanarım şimdi senle yıllara. Yanarım senle yıllara. Peki Cüneyt abicim, bu sene sezon ne zamanı görür? Yani ne zaman sezon biter deriz?
1: Ya normalde Eylül'de okulların açılmasıyla bizim sezonumuz esasında bitiyor ama insanlar 10 gün önceden herkes işte İstanbul'a, Ankara'ya döndüğü için Eylül'ün birinden sonra sezon yavaş yavaş biter.
0: Eylül 1'den sonra.
1: Özellikle mesela sahil kesimi, Yalıkavak, Türkbükü tarafı daha çabuk boşalır. Biraz daha merkezler bir Eylül'ün 15'ine kadar uzar ama genelde buradaki kalan misafirler de kendi evi olanlar da okullar için mecburen dönmek zorunda olur.
0: Müskebi No 1 ne zaman kapatır o zaman?
1: Buranın işte şu anda bizim bu programı çektiğimiz arasında kışlık butik bir yerimiz var bizim.
0: Aa, burası çok güzel
1: 80 burası. Kişilik. Evet, evet. Kışın burayı açacağız. Daha böyle daha butiğinle daha butiğini yapıp
0: evet
1: kışın Ekim'den sonra
0: çok tatlı olur.
1: Evet.
0: Yani burası Hüseyin Bey bak hemen gülmeye başladı. Yüzü güldü Hüseyin Bey. Hüseyin abicim selamlar olsun.
1: Maaş kesilmeyeceği için şu anda kendisi çok neşeli.

0: Efendim Güney Hanım bizim eski dinleyicilerimizden yayını dinliyor. Selam olsun Bodrum'dan kendisine. Ve yavaştan Radyo D'nin canlı yayınını yaptığımız Müskibi'den ayrılıyoruz. Çünkü burada da artık sahne başlayacak. Evet, kaçta başlıyor abi Müskibi'de?
1: Yani 8 gibi girişler başlıyor.
0: Evet.
1: 8.30 gibi ön programımız var. 10.30 gibi Deha Bey sahne alır. Bir de bitiriyoruz.
0: Bir de bitiriyoruz. Pekala. Efendim Deha'mıza çok teşekkürler. Bütün çalışanlarına Müskibi No1'in teşekkürler ediyoruz.
1: Müskibi No1 ailesi olarak Radyo D olarak buraya geldiniz. Bizi kırmadınız.
0: Çok ya Cüneyt abicim çok teşekkürler abi.
1: Sağ olun.
0: Ve bir eziyet çekti İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal. Bu taş binanın içinde yayın yapmak kolay değil. Serdal sağ olsun orada bizi destekledi. Eline yüreğe sağlık. İstanbul'daki ekibimize de selam olsun. Efendim güzel bir akşam olsun. Ben de yola çıkıyorum Kuşadası'na doğru. Yarın tekrar Bodrum'dayım, buradayım. Saat 17'de görüşeceğiz. Bugün erken başladık, erken bitiriyoruz. Sesli mesaj yayınlamamışım, ona bir bakmam lazım. Bir bakayım şöyle.
2: Da da da da.
0: Da da da da.
2: İrfan'ım selam.
0: Selamlar. Olsam
2: ben. Bize böyle ismi gibi deha insanlar lazım değil. Bize böyle üçkağıtçı lazım. Bağış toplayalım.

Efendim iyi akşamlar olsun. Ne güzel bir ironi. Yani kıymetli mesaj yerine ulaşmıştır. Sağ gösterip sol vurmak böyle. Size ne lazım düzgün adam diyor yani. Vallahi ya. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Daha bunun üstüne bir şey söylenmez.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Masak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi, aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Meclis Başkanlığı'na Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında derneğin banka hesabında bulunan 44 milyon liranın önce 1 milyon dolara ardından fiziki altına çevrilmesine ilişkin yönetim kurulu kararları incelemeye alındı. Konuya ilişkin incelenen kasada altının olmadığı, ilaçlar ve bir kitap çıktığı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak yeni bir adım hazırlığında. Motorin üzerinden alınan ÖTV tutarında indirime gidilmesi planlanıyor. Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. İstanbul Valiliği yarın kent genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. Kentte yarın sabah ve öğle saatlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 33, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun parçalı ve çok bulutlu 31, Diyarbakır az bulutlu ve açık 40 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 26 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos. Yataşla mutlu
4: uykular. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanan. Ve yanımda bugün herhalde bol bol Radyo D'de duyacağız. Deha Bilimler.
1: Evet. Ya.
0: Deha'nın bu kış yaptığı ikinci bombası bu.
1: Evet.
0: Yani sevdiğin yerler Aşksız Prens ama öncesinde de bir kısmet değilmiş var ki. Ne kadar oldu şarkı çıkalı?
1: Bu da çok yeni. 6 ay falan oldu galiba.
0: 6 ay oldu.
1: Çok yeni şarkı.
0: Ama üst üste iki bomba güzel oldu.
1: Güzel oldu. Cover. Cover bulmak aslında kolay gözüküyor ama zor.
0: Hmm.
1: Çok zor cover bulmak.
0: Yani herkesin yaptığı gibi yapmamak
1: önemli olan. Bir de ben çok uğraşıyorum coverlarla.
0: Dedim, evet.
1: Aşksız Prens'le bir sene uğraştık.
0: Bir sene uğraştık. Sevdiğin yerler. Bugün Deha'nın sahne aldığı, bizim de işbirliği yaptığımız Müskebin No 1'den evet. Canlı yayınımızı yapıyoruz efendim. Şimdi bugün sahnesi var.
1: Bu akşam sahnemiz var.
0: Herhalde soldağıttır.
1: Soldağıttır, şükür olsun.
0: Bodrum'da herkes peşinde. Vallahi bütün işletmeciler Deha sana ulaşamıyoruz diyorlar.
1: Ya, güzel.
0: Kulakları çınlasın. Şimdi efendim. Yoktu bu aşkın çözümü. Bu şarkıda mesela daha yavaş bir şarkı. Harika Avcı mı söylemiş bu şarkıyı?
1: Harika Avcı söylemiş şarkıyı. Hmm. Tabii daha öncesinde Müslüm Gürses söylemiş, çok kişi söylemiş ama şeyden patlamış. Harika Avcı'dan patlamıştı. Evet. Bunu tabii yine kendi tarzında power şekilde, bir güçlü bir şekilde aranje yaptık. Çok keyifliydi. Bir de klip çok güzel bunun. Meriç Keskin var bizim
0: evet.
1: Arkadaşımız. Onunla beraber oynadık klipte.
0: Çok retro klip böyle.
1: Çok harika bir klip oldu.
0: Kim çekti klibi o?
1: Ramazan Aslankaya çekti. O da İzmirli bir arkadaşımız.
0: Hmm.
1: Çok güzel klipler çekti.
0: Senin fikrin miydi klip?
1: Klip ortak Ramazan'la yaptık. Zaten kafada böyle bir şey vardı şarkı alırken. Hı-hı. Retro bir kafa. Eski bir araba kartal kullandık. Hı-hı. Eski açtığı anlattık. Türk filmi gibi.
0: Evet, Türk
1: İnanılmaz
0: filmi gibi.
1: İnanılmaz keyifli oldu.
0: Evet.
1: Ben klip çekmeyi sevmiyorum normalde. Çok sıkıcı geliyor bana. Ama o gün keyifliydi mesela klip çekmek. Arkadaşlarım
0: sen
1: vardı.
0: Sahnelerini çeksen klip olur zaten.
1: Zaten sonraki konserde klip şeyim öyle oldu. Kliplerim öyle
0: evet. En güzeli daha uygun fiyata gelir.
1: Bostancı gösteri merkezi vardı.
0: Evet.
1: Onun görüntülerini aldım. Saygın var yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi bu arada 25 Ekim'de bunu söylemeden gitmeyeyim lütfen. 25 Ekim'de Harbiye Açık Hava'dayız.
0: Ooo.
1: Slogan şöyle. Eğlence hayatını Harbiye'ye taşıyorum.
0: Ya. Güzel. Şimdi tabii sevgili dinleyenler. Deha'nın sahneleri dillere destandır. Ancak giden bilir
1: giden
0: onu.
1: Biliyor, evet.
0: O enerjiyi bilen, oradan alan bilir. Şimdi tabii bu enerjiyi de tabii taklit etmek de bütün sahne yapanların işine gelir.
1: Tabii, kolay
0: şimdi
1: geliyor.
0: Çok ilginç bir şey oldu sevgili dinleyenler. Bu kısmet değilmiş çıkıyor. Hemen arkasına birisi aynı şarkıyı bir hafta sonra bir daha çıkarıyor.
1: Evet.
0: Aynı belki yakın aranjelerle.
1: Şimdi ben biraz heyecanlıyım. Şarkılarımı duyurmak adına şarkı çıkmadan ben sahnede okuyorum birkaç defa. Hem tepki görüşüyorum falan. O arada da bazı dinleyenler dinliyor, duyuyor bunu. Bazı arkadaşlarımız da
0: hemen
1: arak yapmışlar. Onu.
0: Ama sadece adamın şarkısı değil yani bu Türkiye'de olan bir şey ama sanatçılar dillendirmiyor bunu, emek hırsızlığı.
1: Evet.
0: Mesela öyle olmaz dedim.
1: Böyle olur dedim.
0: Ferdi Baba.
1: Ferdi Tayfur.
0: Ferdi Tayfur böyle olur dedim. Sloganı senin sloganın.
1: Benim sloganım kesinlikle aynen.
0: Ya biz senden
1: duyduk. Biliyor musun?
0: Onu da. Başka ne ayakkabıların, kostümlerin?
1: O da var. Onları da gördük.
0: Onu da gördük, yemin
1: aslında
0: ediyorum.
1: Aslında kendi has böyle bir tarz yakalasa insanlar daha güzel olur. Belki oradan yürüyecekler ama
0: tabii
1: takılınca güzel olmuyor yani.
0: Kendisini daha değerli
1: daha
0: o zaman eve kılacak.
1: Belki bir yeteneği vardır, başka bir yerden bir şey çıkacak.
0: Evet.
1: Ama o kendi yeteneğin bence önüne geçiyor olabilir yani.
0: Yani insanın yaratıcılığını sen bir fikir ortaya koyuyorsun, bir şey koyuyorsun ortaya, onu çalmak ne demek ya?
1: İlham almak başka bir şey. Ben de ilham aldım. Konser izleyerek, Tarkan'ı da izledim, Kenan'ı da izledim.
0: Evet.
1: Enerjilerini almak başka bir şey.
0: Tabii.
1: Ama yani, tamamen onlardan bir şey çalmak o başka bir, o temuya giriyor işte o iş.
0: Çakma Deha. Vallahi sevgili dinleyenler ne bir açıklamasını gördüm bununla alakalı. Bu cool, bu karizmatik halini. Bilmiyorum ekibinle de konuşuyor musun hani ne yapalım?
1: Onlarla çok gülüyoruz. Ekibim çok gülüyor. Onlar bana gönderiyor hatta videoları. Ben takip etmiyorum kimseyi. Bana gönderiyor. Biz hep beraber gülüyoruz ama bununla ilgili bir açıklama yapmak gereği duymadım hiçbir zaman. Gerek de yok zaten.
0: Gerek yok tabii ki. Yani. Bazı işletmeciler hani biz bir Deha diye bir Deha daha yaratalım. Kendi Deha'mız olsun diye zorluyorlar o da olmuyor.
1: Olmuyor. İşte zorlayarak olacak bir şey değil. Yıllarımızı verdik biliyorsun.
0: Evet.
1: 20 yıldır şarkı söylüyorum.
0: Ama gerçekten yani mesela Bodrum'da Deha olmadan olmaz işte.
1: Klasik oldu evet.
0: Klasik oldu. Eskiden geldi. Nasıl Zeki Müren, Ferdi Özbeyen buraları çok seversin. geçen sanat sene bileşi. Evet. Bülent Hanım sahnene geldi. Aa, çok nerede görülmüş? Benim... Bodrum'da Bülent Ersoy'un sahnesine gitmiş ya.
1: Hayır, bir de değil. Bir daha İzmir'de bir daha geldi.
0: Bir daha mı?
1: Doyamadım ya? Sana diye geldi.
0: Doyamadım.
1: Yani Bülent Ersoy'dan da bu sahne anlamında çok güzel övgüler aldım. Ki röportaj da yaptım.
0: Evet, evet.
1: Çok, çok zor bir kadındır biliyorsun.
0: Çok.
1: Kimseyi beğenmez.
0: Beğenmez. Kimse,
1: herkesi böyle yani zorlar ama gerçekten çok beğendi. İkinci sefer gene geldi izlemeye. Çok da keyif aldı. Beraber şarkı da söyledi.
0: Evet.
1: Şapkasını da fırlattı böyle. Allah ya. Allah.
0: Hangi şarkı söylemiştiniz?
1: Biz ayrılamayız. Hmm.
0: Efendim bugün Deha'yla... Tatlı tatlı sohbetimizi ediyoruz buradan. Bugün bol bol saat 20'ye kadar sen varsın.
1: Dedikodu oldu, dedikodu oldu.
0: Evet, dedikodu da var. Bakalım yeni şarkı hangi cover var? Müskebi No 1'de söylüyor musun mesela o yapacağın coverları?
1: Sen mi çalacaksın bu sefer?
0: Ben zaten bakın Deha'nın hakkını ödeyemem. Bu şarkının altyapısını sahnede kullanalım diye gecenin 3'ü adamı bilgisayarlarını açtım. Eve yorgun argın gelmiş sahneden. İndi evin alt katı. Stüdyo mu var evin alt katı?
1: Evet.
0: Geldi bana attı. Öyle de tatlı.
1: Sağ olasın.
0: Öyle de her paylaşımcı. Belki o hani şarkılarını çalanlar, aranjeler isteseler vereceksin sen onlara.
1: Veriyorum
0: da. O yüzden Deha'nın hakkını ben ödeyemem. Radyom programımda da sürekli sağ yer olsun. Verim. Sahnemde de öyle. Sağ olsun, var olsun efendim.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki yönde yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki istikamette yoğun seyrediyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun seyrediyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi günü %2.96'lık yükselişle 14.110 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.75, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.704, çeyrek altın 11.368 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Evimiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo.

0: herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
2: Şemsiye almalı mıyım?
3: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
4: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

0: sinirlerine hakim ol. Şşt, şşt, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol.
1: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
2: Kime gelsin?
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: çok teşekkür ederiz. Harikasınız. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Şimdi ben ilk depresyondayım çıkardığım zaman bana acıların kadını dediler. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu ispat etmek için üstüne bir sürü şarkı, yani karar verdim dediğim bir seni konuşurum dedim. Sonra döndüm dolaştım. Acıyor, acıyor dedim. Allah beni kahretmesin.

0: Buluyoruz bir şekilde işte.
1: Çok da güzel uyuyoruz valla.
0: Buluyoruz.
2: Şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne seni çağırıyor.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Ayşegül. Soyadını sonra öğreneceğim onun da.

0: gerçek seslerin yeri.
1: Bu şarkıyı çeşitli şekillerde görüyorum medyada, şurada burada. Burada anlatılan hikaye benim hala kendim.

Ay keşke devamını da söyleseydik. Benim en sevdiğim sözler ikinci dönüşte. Ya şuradan gelebilir miyiz peki? Neydi? Acılı bir bakış yerleşirse eğer kendime...

Gerçek. Müzik sahnede. Radyoda sahne.

0: şey olduğu gibi. Çünkü burası... Gerçek seslerin yeri.
1: Birçoğunuzun merakla beklediği ve benim sizin ne kadar eşlik edeceğinizi merakla beklediğim.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun o zaman olur mu? Yani

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel, deli seviyorum.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.